Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lekel hamdu kema yenbagi li celali vecihike ve azameti sultanike. Rabbana lekel hamdu kema yenbagi li celali vecihike ve azameti sultanike. Rabbana lekel hamdu kema yenbagi li celali vecihike ve azameti sultanike. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid. Allah'ım saltanatının azameti, vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca salat ve selam eyle. Allah'ım karanlık ve aydınlık birbirlerine dönüştükçe, çağlar peş peşe geçtikçe, gece gündüz tekrarlandıkça, yıldızlar kutup yıldızına yakın iki yıldız karşı karşıya geldikçe, Efendim

Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve âline salavat indir. Bizden onun ve ehli beytinin ruhlarına selam ve tebrikler ulaştır. Onlara rahmet et. Onları mübarek kıl. Bol bol selam ve selamet ver. Haşir ve karar gününe kadar. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz selavat indir ki o senin nurlarının denizidir, sırlarının madenidir, lütuf ve inayetinin ta kendisidir, hidayetinin güneşidir, memleketinin

Bizleri öz benliğimize kavuştur. İlahi ya Rabbi, gerçek özgürlüğün zatına olan esaretten meydana geldiğini bizlere idrak ettir. Ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, kalplerimizi her türlü eğrilikten ve sapkınlıktan muhafaza eyle. Kalplerimize yakini bir iman nasip eyle. Kalplerimizi kıyamet gününe dek dininde sabit kıl Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey tövbeleri kabul eden ve dualara icabet eden Rabbimiz, sana yöneldik. Efendimizi şefaatçi yapıyor, ellerimizi onun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istediklerimizi böylece senden niyaz eyliyoruz. Ey Rabbimiz, muhakkak ki günahlarımız hadsizdir. Ellerimizin işlediği günahların haddi var, hesabı yok. Ama iman ettik ki senin merhametin günahlarımızdan kat kat fazladır. İşlediğimiz günahların merhametin karşısında ne değeri olabilir ki? Senin rahmetin gazabını geçmiştir. Bize rahmetinle muamele eyle. Ey Rabbimiz, bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı günde bizleri yüzleri ak, gönülleri pak olan sevgili Resulünün bayrağı altında toplanan mesut insanlar zümresine ilhak eyle. Onun yanında cennete girmeyi, mübarek cemalini görmeyi, senin dostlarınla komşu olmayı ve en büyük makamı olan rızana ulaşmayı nasip eyle. Ey Rabbimiz, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bütün hayırlar ve iyilikler senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Sen lütfedensin. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ver. Ey Rabbimiz, bizim ve çocuklarımızın kalplerine İslam nurunu, Kur'an hidayetini bahşeyle. Bütün soyumuzu İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Hepimizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna nail eyle. Ey Rabbimiz, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine, Müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider. Bizi ashab-ı kiram gibi birbirine dost ve birbiri için yaşayan insanlar eyle. Ey Rabbimiz, sen selamsın. Selamette ancak, selamet ancak sendedir. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki o rahmetinle bizi bütün korku ve belalardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı gider. Günahlarımızı temizle. Bizi katındaki en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayatta iken de öldükten sonra da düşünebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Ya Rabbi, günahlara bulaşmamakta direnip sabretmenin, nefsin muttakileşmesine kaynaklık ettiğini, ibadette bulunup sabretmenin hakka yakınlaşmayı sağladığını ve belalara sabretmenin ilahi kaza ve kadere razı olma imkanını doğurduğunu bize idrak ettir. Ya Rabbi, sabrın belaları insana kolaylaştırdığını, azim ve iradeyi güçlendirdiğini ve ruha istikrar bahşettiğini, sabırsızlığın ise iradeyi zayıflatıp aklı gevşettiğini, kişinin kalbini ızdıraplı ve korkulu kılıp sarstığını bize idrak ettir. Bizi uygun olsun olmasın herkese şikayette bulunan kimselerden eyleme. Ya Rabbi, sabrın gönlü ızdıraptan, dili şikayetten ve uzuvları uygunsuz davranışlardan sakındırdığını, sabırsızlığın ise üzerimizdeki musibeti hafifletmeyip artırdığını

0: idrak ettir. Ya Rabbi, bize haktan gelen bir musibete tahammül edemeyen, kendisinden binlerce nimet aldığı veli nimetinden bir musibet görünce feryadu figan eden kimselerden eyleme. Ya Rabbi, bize İslam'a davet yolunun azığı olan sabrı ver, nefislerimizi sabırla terbiye et. Ya Rabbi, nefsimizin şevhet ve arzularına, tamahına, zaaf ve kusurlarına, bıkkınlık ve aceleciliğine karşı bize sabır ver. Ya Rabbi, insanların noksanlık, zaaf, cehalet, kötü niyet, sapık karakter, bencillik, gurur, kaypaklık ve aceleciliklerine karşı bize sabır ver. Ya Rabbi, elimizden gelen mücadeleyi verdiğimiz halde geciken muvaffakiyet karşısında bize sabır ver. Ya Rabbi, bizim gibi İslam için mücadele eden kardeşlerimize, kardeşlerimizle birbirimize destek olmamız gerekirken, birbirimize karşı cephe almamızın yanlış bir davranış olduğunu hepimize idrak ettir. Aramızdaki her türlü fitneyi kaldır. Bizi sırat-ı müstakim üzerine birleştir. Senin ve hepimizin düşmanı olan kafir, zalim ve münafıklara karşı bizi tek saf, bünyan-ı mersus gibi yap. Hatalarımızı ört. Bizi yüce Kur'an'ın övdüğü müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı ise şiddetlidirler ahlakıyla ahlaklandır. Birbirimize karşı yaptığımız hatalara tahammül etmek için hepimize hilim ve sabır ver. Allah'ım, bizleri yüce kitabın, Kur'an-ı Kerim'in fazıl ve bereketinden mahrum eyleme. Allah'ım, bizleri Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın her safhasına hakim kılan, başımıza gelen bütün bela ve musibetlerin çaresini Kur'an'da arayan, onun uğruna yaşayan, onun hükümleriyle hükmeden, onu hakim kılan Müslümanlardan eyle.
1: Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım. Huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefede hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi suna'illahi ve bi hamili sitrillahi وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle işrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, O'nun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, O'nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, O'nun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, O'nun koruyup gözetmesine iltica ettim. O'nun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, İmdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana andelib-i zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştın. Herkesin göz bebeğiydin. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür, rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın, Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim, sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Boykota Çağrı. Boykota Çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

Seleme İbni Ekva, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, sol eliyle yemek yemişti de, Rasulullah ona, sağ elinle ye, buyurdu. Adam, kibirinden dolayı, yapamıyorum, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, yapamaz ol, buyurdu. Hadisi rivayet eden Seleme'nin dediğine göre, o adam, kibrinden dolayı yapamıyorum demişti. Ravi der ki, Rasulullah'ın bu bedduasını alınca, elini ağzına götüremez oldu.''

sen Ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi? Aşere-i mübeşşere'yi mi? Ensarı mı? Muhaciri mi? Ashab-ı güzeyine örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Ne kelam yetiyor seni anlatmaya, ne kalem.

Ne seni rüyalarda görmek yetiyor bu hasreti bitirmeye, ne de Medine'ye gelmek, Esselamun Aleyküm Sultanım demek dindiriyor içimdeki özlemi. Seni sevmek, gözlerimi cennete açmak demek benim için. Seni sevmek, göğüs germek, sabretmek demek bu kokuşmuş dünyada yaşayabilmem için. Gel diyebiliyorum sadece senin için. Gel de işlerim içimdeki yangını dışıma vurabilmek için. Çünkü ben çok seviyorum seni Allah için. Çok seviyorum seni Allah için.

cümle peygamberin, kainatın peygamberi. Sana olan aşkımın aşkına mahşerde ümmetinden say beni. Bil ki ömrüm seni meczup gibi sevmelerle, gel demelerle son bulacak.

Biliyorum içimdeki hasreti dindirebilmek için, sana gel diyebilmek tek teselli benim için. Allah Habibimi sevin dediği için, seni çok seviyorum Allah için.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
8: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32. www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı efendim.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli, Medine'nin gülüsün.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Uçakların arkasındaki beyaz izler neden oluşur? Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklıkla dışarı püskürtmesidir. Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk havayla temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür. Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkunç bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi alüminyumla kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır. Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine ileterek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış olur. Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız, her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni oldukça ilginç. Oxford Üniversitesi'nde çalışan Profesör Charles Spence'a göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.

Birisi huzuru risalete gelerek, "Anam ihtiyarladı. Ağzına yemek vermek, helaya götürmek ve abdest aldırmak gibi görevlerini ben yaptırıyorum. Hakkı ödenmiş olur mu ya Resulallah?" der. Efendimiz bu soruya şu cevabı verir: "Hayır, hakkının %1'ini bile ödeyemezsin. Lakin iyi bakarsan ona yaptığın küçük hizmetlere de Allah büyük sevap verir." Bir başkası buna benzer bir soru sorunca da, "Annen her gün etinden bir parça koparsa, kesip alsa yine hakkını ödeyemezsin. Git razı et," buyurur.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Elinizin altındakilere karşı adil olunuz. Patronsanız adalet servetinizin temeli, malikseniz adalet mülkünüzün temeli, aile reisiyseniz adalet ailenizin temeli, imamsanız adalet cemaatinizin temelidir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Açılıyor, açılıyor. Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 9234. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Işıltının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Şimdi haberler.
13: Hüdapar sözcüsü ve Batman milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelinen ekonomik şartlarda nakit kullanımının zorlaştığına dikkat çeken Ramanlı, tüketicinin bankacılık sistemine bağımlı hale getirildiğine işaret etti. Ramanlı, ekonomik sistemin bankaları ve sermayeyi değil, insanı ve emeği merkeze alan adil bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Gündemindeki bir diğer önemli konu olan yaşlı bakım evlerindeki şiddet iddialarına da değinen Ramanlı, İstanbul'daki bir merkezde yaşanan olayın toplum vicdanını derinden yaraladığını söyledi. Yaşlıları koruyamayan bir toplumun kendi geleceğini de koruyamayacağına dikkat çeken Ramanlı, yaşlı bakım hizmetlerinin ticari mantıkla yürütülmemesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan İstatistiklerle Aile 2025 bülteni, Türkiye'de aile yapısına ilişkin dikkat çeken verileri ortaya koydu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2025 yılında 3,08 kişiye geriledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olurken en düşük olduğu il 2,49 kişiyle Tunceli oldu. Türkiye'de yalnız yaşayan bireylerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı artış gösterdi. 2014 yılında %13,9 olan oran 2025 yılında %20,5'e çıktı. Tek kişilik hane oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane olurken en düşük oran %11,5 ile Batman'da kaydedildi.
14: Microsoft'un işgal rejimiyle işbirliği ortaya çıktı. Yönetim merkezi Fransa'ya taşındı. Microsoft'un teknolojik sistemleri ve yazılımlarının işgal ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından şirketin işgal rejimi ofisi faaliyetlerinin geçici olarak Fransa'dan yürütülmesine karar verildiği bildirildi. Söz konusu kararın kamuoyunda oluşan tepkiler ve güvenlikle saldırı süreçlerine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda alındığı ifade edildi.
15: Meta'ya dolandırıcılık davası açıldı. Meta, yaşlıları hedef alan dolandırıcı reklamlardan kar sağladığı iddiasıyla yeni bir dava ile karşı karşıya. Bölge yetkilileri, Meta'nın platformlarındaki dolandırıcılık ekosisteminden finansal kazanç elde ettiğini savunuyor. Dava dilekçesinde dolandırıcı reklam verenlerin aldatıcı şemalarını tanıtmak için Meta'nın reklam sistemlerine milyarlarca dolar harcadığı öne sürülüyor.
16: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının 1991 ile 2020 normallerine göre mukayesesi raporundan derlenen bilgilere göre Türkiye genelinde uzun yıllar Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olarak ölçülürken bu yılın Nisan ayında bu değer 11,7 dereceye düştü. Nisan ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,4 derece ile Erzurum'da kaydedilirken en yüksek sıcaklık 31,9 derece ile Adana'nın Kozan ilçesinde tespit edildi. Ay boyunca Türkiye'nin hiçbir noktasında yeni bir ekstrem sıcaklık rekoru kırılmadı.
17: 2026 yaş çay alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı yaş çay alım fiyatını 35 lira olarak duyurdu. Geçen yıl kilogram başına çay alımı 25 lira 44 kuruş olarak açıklanmıştı. Açıklamada 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Çaykur tarafından ise 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yapıldığı kaydedildi. Çaykur'un geçen yıl olduğu gibi bu yılda ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflediği belirtilen açıklamada üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.
18: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, MV Hondius adlı yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Madrid'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, İspanya'ya zor durumdaki gemiyi kabul ederek gösterdiği şefkat ve dayanışma için teşekkür etti. Mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını belirten Ghebreyesus, ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel dedi.
19: Emperyalist ABD yönetimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı anlaşma teklifleri bir sonuca götürmedi. Özellikle Trump'ın tehdit söylemleri ve teslimiyetçi anlaşma teklifleri nedeniyle müzakerelere başarısız oldu. ABD yönetimi ikinci tur görüşmelere hazırlanırken İran basınına önemli bir açıklama geldi. İranlı bir yetkili ülkesinin 5 ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi.
20: Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu güçlerinin Müslüman sivillere yönelik katliamları sürüyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Burkina Faso ordusu ülkenin doğu kesimindeki Fadangurma bölgesinde yeni bir katliam gerçekleştirdi. Taori yerleşimi yakınlarında gerçekleştirilen katliamda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 41 sivil barbarca katledildi.
21: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın ABD savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor.
22: Lübnan Hizbullah'ı, Lübnan'ın güneyini işgal etmeye çalışan Siyonist işgalcilere ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Hizbullah yayınladığı bildiride, Lübnan'ın güneyindeki işgalci ordu mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği etkili ve isabetli saldırılara ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplam operasyon sayısı 25'e ulaştı. Bildiride 8 Merkava tipi tankın, 2 askeri buldozerin ve 6 askeri aracın Hizbullah'ın İHA ve roketli saldırılarının hedefi olduğu belirtildi.
23: İngiltere, küresel petrol ve LNG taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda askeri varlığını artırma kararı aldı. Londra yönetimi bölgeye savaş uçakları, insansız hava ve deniz araçlarıyla bir savaş gemisi gönderileceğini duyurdu. Savunma Bakanı John Healey tarafından açıklanan plan kapsamında mayın tespit ve temizleme sistemleriyle anti-drone teknolojilerinin de operasyona dahil edileceği belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı ise söz konusu adımın tamamen savunma amaçlı olduğunu ve uluslararası taşımacılığın güvenliğini artırmayı hedeflediğini iddia etti. Londra yönetimi çatışmaya doğrudan dahil olunmayacağını savunsa da bölgedeki askeri hareketlilik yeni bir gerilim dalgası ihtimalini gündemde tutuyor. ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı başlattığı savaş ve yıllardır sürdürülen ambargo uluslararası alana taşındı. İran, İslam Cumhuriyeti, ABD aleyhine Lahey'de dava açtı. Söz konusu dava dilekçesi 1981 Cezayir bildirileri hükümlerine dayanarak ve ABD'nin Mart 2026'da İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaş sırasındaki uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle İran Birleşik Devletler iddiaları Tahkim Divanı nezdinde kayda geçirildi. İran dilekçesinde Cezayir bildirisinin birinci maddesine atıfta bulundu. Dilekçede 12 günlük savaş süresince ABD'nin taahhüt ihlalleri, ekonomik yaptırımlar ve askeri müdahale tehditleri detaylandırılarak divandan ABD'nin bildirinin birinci maddesini ihlal ettiğine hükmetmesi istendi.
0: Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletinde en kalabalık saatlerinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısı büyük bir faciaya yol açtı. Uluslararası Af Örgütü, Nijerya ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Katledilenlerin büyük bir kısmının kadın ve genç kızlardan oluştuğu belirtilirken, onlarca yaralının Zurmi ve Şinkafi'deki hastanelerde yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamalar Washington'da siyasi krize dönüştü. Trump, İran'la yürütülen müzakereler sırasında Amerikalıların ekonomik durumunu ne kadar dikkate aldığı yönündeki soruya "hiç düşünmüyorum" yanıtını verdi. ABD Başkanı, "düşündüğüm tek şey İran'ın nükleer silaha sahip olamaması" ifadelerini kullandı. Trump daha sonra gelen sorularda da sözlerinin arkasında durarak ekonomik etkilerden çok İran'ın nükleer kapasitesinin engellenmesini önemsediklerini söyledi. Trump'ın açıklamaları ABD'de ekonomik baskının arttığı bir dönemde geldi. ABD medyasına göre İran, İslam Cumhuriyeti ile yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle enerji piyasalarında ciddi dalgalanma yaşanıyor. Ülkede benzinin galon fiyatı ortalama 4,50 dolara yükselirken motorun fiyatı ise 5,64 dolara çıktı. Nisan ayında enflasyonun %3,8'e yükseldiği belirtilirken artışın büyük bölümünün enerji maliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi. Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin sunduğu son ateşkes teklifini reddetmesi ve mevcut ateşkesin solunum cihazına bağlı olduğunu söylemesi de piyasalardaki endişeyi artırdı. Trump'ın sözleri özellikle Demokrat Partili siyasetçilerin sert tepkisine neden oldu. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Donald Trump'ın sizi umursamadığı bundan daha açık olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Colorado temsilcisi Jason Crow ise Trump'ın yükselen hayat maliyetlerini önemsemediğini belirterek "Amerikalılar seçilmiş liderlerinden daha iyisini hak ediyor" dedi. Vermont senatörü Bernie Sanders Trump'a yönelik en sert açıklamalardan birini yaptı. Sanders, Trump'ı en büyük narsist olarak nitelendirirken işçi sınıfının yaşadığı sıkıntıların Trump'ın gündeminde olmadığını söyledi. Trump'ın açıklamaları Cumhuriyetçi cephede de rahatsızlık oluşturdu. Wyoming senatörü Cynthia Loomis, "gerçekten bunu mu söyledi" diyerek yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Trump'ın halkı önemsediğini düşündüğünü ifade etti.

0: haberleri dinlediniz.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyamız ile ilgili kısa kısa. Dünyanın büyük çoğunluğu sudur. Dünya yüzeyinin %70'i sudur ve bu suyun yalnızca %3'ü içilebilir türdendir. İnsanlar dünya okyanuslarının yaklaşık %5'lik kısmını araştırabildiler. İlginç bir ayrıntı olarak dünyadaki suyun hepsinin dondursak ve bir kar topu kıvamına getirsek büyüklüğü Satürn uydusu Tetis kadar olurdu. En uzun sıra dağlar çoğunlukla su altındadır. Orta Atlantik sırtı Atlantik Okyanusu'nun ortalarına kadar devam eder ve İzlanda'dan görülebilen bu sıra dağlar Ant dağlarından 20 kat daha uzundur. En derin vadiler de okyanus altındadır. Marina çukuru yaklaşık 11 kilometre derinliğe sahiptir ve bu çukurun dibi okyanus zeminidir. Bugüne kadar yalnızca 3 insan en dibe ulaşabildi. Dipte basınç çok fazladır ancak yine de dip kısmında bazı canlı organizmalar bulunuyor. Yüksek dağlar ve derin çukurlara rağmen dünya pürüzsüzdür. Dünyadaki bütün dağ ve kanyonların toplam ölçümleri dünya çevresinin yalnızca 5000'de biri kadardır. Yani eğer dünyayı avucunuza alma şansınız olsaydı bir bowling topuna dokunuyor gibi pürüzsüz hissederdiniz.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

Evhel bestahaye edebi seydaye meymalımız gin endame yekitiya alimanu medreseyan bi münasebeta zafera birayin meyi hemase u leşkeri qassamin visiye be zafera birayin me tebriku piroz kiriye.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi.
4: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim ve Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
12: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37.
13: telefon 0538 938 2125.
12: Ahsen Yapı PVC, mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
14: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
15: Muhabbetname.
16: Muhabbetname.
15: Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname.
17: Yara bizleri de harp-ı kermana.
15: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname. Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çare Farm stüdyolarından, muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Ah ya Allah, ya Rahim Allah. Saatlerimiz 10.05'i göstermekte. Muhabbetname programında bugün de birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ve inşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Diyarbakır Çayar FM, Batman Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayındayız. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve hemen iletişim hattımızı hatırlatalım. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552-334-9370. Mesajlarınızı bekliyoruz. İlk istek eserimizle başlasın birlikteliğimiz. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Kim utanmadı eserini istemişler. Allah. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize ve hemen ilk istek eserimizi dinleyelim. Şehitler Kervanı'ndan Kim Utanmadı eseriyle başlıyor birlikteliğimiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ey şehadet, bana neden nazar edersin eserini yayınlarsanız sevinirim. İçinde şehadet özlemi olanlara, Filistinli kardeşlerimize ve o güzel insanlara armağan olsun. Hud suresi 3. ayet-i kerime mealini paylaşmış dinleyicimiz bizlerle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i kerime malini bizlere hatırlattıkları için. Diyarbakır'dan bir gül toprak bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den İslamam'ın eserini aileme, sizlerle Çarifem ailesine armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Bilgül Hanım. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Başaklı köyünden şehadet. Esselamu aleyküm demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hort Rabbine Kıyame eserini istiyorum. Eseri esaret altındaki tüm Filistinli kardeşlerime, babama, amcam Mehmet Cahide, ablalarıma, kız kardeşim Hacer'e, Samsun'da olan ablam Ayşe, eniştem Kurtman'a, eniştem Camiye, eniştem Recep'e ve ailelerine. Çocuklarım, kızım İkra'ya, oğlum Riyad'a, küçük oğlum Ebu Beyde'ye, Hüdapar gönüllerine, sizlere ve Çarifem ailesine armağan olsun. Zalimler için yaşasın cehennem. Teşekkür ediyoruz. Başaklı köyüne de selam olsun. Bilal Güler'i dinleyeceğiz İslamam'ın eseriyle. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Başaklı köyünden Şehadet Hanım'ın istemiş olduğu eseri dinledik Grup Ümmet'ten. Birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır'dan Fatma Hanım selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki bütün ilahileri ortak 9 Kardeş Radyo'ya ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bingöl'den Muttalip Evliyaoğlu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sıradaki eseri tüm Müslümanlara ve hicreti olan değerli abilerime ve kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.

pek saf gönlüm. Selamünaleyküm demiş bir diğer dinleyicimiz. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Bin gözüyle seni görmek. Şanlıurfa'dan Abdullah Bey. Şu an yolculuk yapıyorum, sizi dinlemekteyim. Sıradaki eseri Savaş Bucağı. Hamur Kesen Medresesi'ne armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız inşallah. Yoktur senden güzeli Allah. Ömmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Diyarbakır'dan ulaşmışlar. İstemiş olduğum eseri ve tüm sıradaki eserleri başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mezgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, tüm şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Size ve ailenize armağan olsun. Yusuf abilerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Ensar kardeşlerden bu diyarın sakinleri eserini istemişler. Rabbim inşallah sizlere ve tüm hastalara hayırlı, acil şifalar ihsan eylesin. Her ne sıkıntınız varsa Rabbim hayırlısıyla gidersin, hayırlı kapılar açsın, gönlünüze inşirah nasip eylesin.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır, Çağrı FM, Batman, Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa ile birlikte 9 kardeş radyo olarak ortak yayındayız. Birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor.
2: Allah'ım, Subhanallah'ım, güzellerden güzel.
1: Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben Cumhuriyet Köyü'nden Fatma. Allah razı olsun. Elhamdülillah iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Fatma Hanım, Hasan Dursun'dan Giydim Beyazları eserini istemişler. Bu eseri Ten Köyü'nde bulunan aileme, umre arkadaşlarıma ve çok değerli Yusufi abilere, değerli Çarifem ailesine, özellikle sizlere ve ailenize armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Cumhuriyet Köyü'ne de selam olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. İbrahim Akbaş'tan Şehit Selahattin eserini yayınlarsanız memnun olurum. Eser şehit ve tutuklu ailelerine ve sizlere değerli dinleyicilerinize armağan olsun. Selam ve dua ile Allah razı olsun.
2: Ne güzeldir seni sevmek, saf gönül vermek. Aşık olup.
1: Diyarbakır'dan Ümmü Musa Promuzlu deneyicimiz selamünaleyküm demiş ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eserini istemişler. Gazze, Doğu Türkistan, Yemen, İran, Arakan, tüm Müslüman kardeşlerime, esaret altında olanlara, kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Muhammed Musab, Ayşe ve Hifanur için, tüm şehadet aşıklarına, tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Fatih Özer'den Cennet-i Baki'de gözlerim dolduğu eserini tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve yayında emeği geçen tüm emekçi kardeşlerime armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yalnız Fatih Özer'in sadece bir eseri var arşivimizde. Neredesin Efendim isimli bir eser.
2: Allah ya Allah, ya Rahim Allah, ya Rahim Allah.
1: Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Medreseli Mücahit eserini eşim Abdullah'a armağan etmek istiyorum. Selam ve dua ile hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Hasan Dursun'u dinleyeceğiz. Giydim Beyazları eseriyle. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Batman'dan Rukiye Gezer bizlere ulaşmışlar. Murat Belet'ten Bir Gün eserini istemişler. Eseri özellikle anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine, Rabbim onlara hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine, ailelerine kavuştursun duasında bulunmuşlar. Amin diyoruz. Ve şehit ailelerine Rabbim sabırlar versin, Rabbim cennete kavuştursun onları. Amin. Ayrıca Çağrı FM ve ortak yayında bulunan tüm radyolara, çalışanlarına ve dinleyicilerine, Kezban arkadaşına, Fatma ablaya, Filistin'de ve zulüm altında direnen tüm Müslümanlara Rabbim yar ve yardımcıları olsun, Rabbim Siyonistleri kahru perişan eylesin demişler. Amin. Ayrıca Çağrı FM ailesine ve tüm Müslümanlara armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Aşık olup kalbin gözüyle. Evet, gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Kalbim pak halimindir, senin evindir, mahşer günü. Bismillah Nuriye ikinci ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı, bereketli yayınlar. Allah razı olsun. Bilal Güler ve Mehmet Emin Gülsever'den Azade şiirini rica ediyorum. Eseri sıradaki tüm eserleri başta sizlerle ve çok kıymetli Çağrı FM ailesine, Diyarbakır cezaevinde olan dedem Ramih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, şehit ailelerine, gurbette ve muhacirata bulunanlara, peygamber aşıklarına, Yusufi abilerime ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Dedelerimin ellerinden hürmetle öpüyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Rabbimizin rızası kıldığımız namazda, işten edilen bir duada gizli olabilir ama biz çoğu zaman bunu kaçırıyoruz. Ertelediğimiz namazlarımız, tövbelerimiz, hiç yapmadığımız veya geciktirdiğimiz dualarımız var. Oysa hatırlamamız gereken bir gerçek var ki, bir gün Allah'ın huzurunda duracağız. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Hayatı bize vereni hatırlayıp ona göre yaşayabilmek duasıyla inşallah. Amin. Teşekkür ediyoruz Nuriye Hanım, Allah razı olsun. Malatya'dan Görkem isimli dinleyicimiz, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Diyarbakır'daki dayım Recep Karayi'de, Malatya'daki dayım Ramazan Karayi'de selam olsun. Dayılarım, Rabbime emanetsiniz. Allah her daim yolunuzu, önünüzü açık etsin. İnşallah sizleri çok seviyoruz. Sıradaki eser dayılarıma armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.

0: Van'dan Zeynep Esma Hanım bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehit Aytaç Baran'dan Ah Gencecik Fidanlar eserini istemişler. Öncelikle sizlerle 9 kardeş radyo ailesine, şehadet aşkıyla yanıp tutuşanlara, tüm şehitlerin ailelerine ve son olarak aileme armağan ediyorum. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
1: Tüm gönül bağımda laleler, sümbüller taşa dönüyor.
0: Adana'dan İzzet Bey ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ammar Hacıaloğlu'dan Akdeniz Şahit Olsun eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Yalnız Ammar Hacıaloğlu'nun bu eserini arşivimizde bulamadık. Birçok eseri var ama Akdeniz Şahit Olsun isimli bir eseri yok. Hakkınızı helal edin.
1: Bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular.
0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Allah razı olsun.
1: Yaşa.
0: Dursun Ali Erzincanlı'dan Sen Yoktun şiirini istemişler. Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efe'me, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına armağan olsun. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Pembe Viran'dan Rabia Kınay. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ilk olarak ellerinden öptüm. Ve çok özlediğim babam İsmail, amcam Şemuz ve amcalarım Kemalettin ve Ramazan armağan olsun. Şu an yanımızda bulunan annem Halide, yengem Fatime ve tüm muhacirlere armağan olsun. Allah'ım bizi birbirimize hayırla kavuştur, vuslatı yakın eyle demiş. Amin.

9 Kardeş Radyo ile ortak ayında birlikteliğimiz devam ediyor. Muhabbetname'yi dinliyorsunuz değerli dinleyenler. Bir dinleyicimiz Ömer Karaoğlu'dan kuşlar eserini istemişler. Diyarbakır'daki Fatma yengeme, Furkan amcama, anneme babama selam söyleyebilir misiniz? Lütfen mesajımı okuyun demişler. Mesajınızı okuduk. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Grup Ümmet'ten Molla Miktat eserini aileme ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Grup Ümmet'ten bugün eser dinlettik. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kayseri'den Hava Yaşar Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini Diyarbakır'daki abim Recep Karayit için istiyorum. Selam ve dua ile kolay gelsin. Allah razı olsun.

0: Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Grup Dergah'tan Kürçe, Kerbela eserini rica ediyorum. Sesinizin ulaştığı herkese armağan ediyorum. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bir nefeslik ömrü çal. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, aşkın sardı eserini istemişler. Bu eser yok arşivimizde. Tüm annelere ve Hatice ablama. Beni yetiştirirken döktüğün terin her damlası sana cennete ırmak olsun annem demiş dinleyicimiz. Bingöl'den Hayrettin Bey ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Nurullah'tan Şehit Aytaç eserini istemişler. Tüm kardeş radyolara ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Ayrıca Yusufi mekanda bulunan kardeşlere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.
1: Yüreğim harabe, yıkık bir şehir, feryadım yel oldu.
0: Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ahzab suresi 35. ayet mealini okumamızı istemişler. Hayırlı yayınlar, inşallah birazdan paylaşalım.
1: Yüreğim harabe, yıkık bir şehir.
0: Ömer Karaoğlu'yu dinleyeceğiz kuşlar eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Batman'dan Gülistan Karahan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah.
1: Selam olsun anama, tasa etmesin gayrı.
0: Dinleyicimiz Enfale Suresi 2 ve 3. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır, onlar yalnızca Rablerine güvenirler, namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Eşka Şehadet eserini yayınlarsanız sevinirim. Benden sizlere, kardeş radyo dinleyicilerine ve tüm sevdiklerime armağan olsun. Rabbim bize Kudüs'ün kurtuluşunu ve Yahudilerin yok oluşunu görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Selam ve dua ile Batman'dan Gülistan Karahan hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun.
1: Artık dönüş yoktur. Gemileri.
0: Pembe Viran'dan Salih Kınay, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki ise çok özledim. Ellerinden öptüm babam Şemuz. Amcam İsmail ve Ramazan'a, amcam Kemalettin ve amcam Necmettin'e, şu an yanımızda bulunan annem Fatime, yengem Halide, armağan olsun. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip etsin. Sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Şanlıurfa'dan İsa'ya kalk ve ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Rahmetullah Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin. Hayırlı bereketli bir gün diliyorum. Şehit Sacit eserini tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllerine, Yusuf abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya armağan olsun. Ve Adana'dan İzzet Baykal'a armağan olsun. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Tur suresi 13 ve 14. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Güneş doğmaz adam. Mardin Midyat'tan Ayşe Hanım selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Programınızı severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz ve programımıza mesajlarınıza katıldığınız için. Adem Tuzcu'dan Sözün Bittiği An eserini İstanbul'daki çok değerli ablam, yeğenim Nuray, kız kardeşim Emine için istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel eseri de sıraya alacağız. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Selami Güneş'i dinleyeceğiz Aşka Şehadet eseriyle. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa'yla, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Mardin Midyat'tan Ayşe Hanım, Adem Tuzcu'dan Sözün Bittiği An eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada. Mardin Mazıdağ'dan Nur Sena, selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sizleri çok severek dinliyoruz. Allah eksiklerinizi göstermesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Baş koymuşuz biz bu sevdaya. Bilal Güler'den bir eser istemişler. Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. İslam Ham'ın eserini dinlettik. Eseri tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki güzel eserler bizlerden Nur Sena Hanım'a ve sevdiklerine armağan olsun. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve Çarifam ailesine armağan olsun. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel notlar paylaşmışlar. Söz ilaç gibidir, azı faydalı, çoğu zararlıdır ve Hazreti Ali radıyallahu anh'a ait güzel bir not, düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Mardin'den selamlar, ben de Rukiye demiş, ve aleyküm selam. Diyarbakır'dan da Mardin'e selam olsun. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm eserleri değerli dinleyicilere armağan ediyorum. Yanlışa ve zulme sessiz kalan doğruya en büyük ihaneti yapar. Ya Rabbi bizleri doğru insanların ve mazlumların yolundan ayırma. Amin. Teşekkür ediyoruz Rukiye Hanım'a. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. O kadar ayet okudum ama birine takılı kaldım demiş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah size yardım ederse artık sizi yenecek kimse yoktur. Ali İmran Suresi 160. ayet meali. Allah tüm Müslümanların yardımcısı olsun. Amin. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olunuz. Adem Tuzcu'yu dinliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Murat Yaman var sırada. Üç farklı eseri bugün istenmişti. Şehadet bir Burak eserine yer vereceğiz. Murat Yaman'dan eser isteyen tüm dinleyicilerimiz için dinleteceğiz bu eseri. Malatya'dan Esra Pektaş selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam rahmetullah kardeşim Recep Karayiğit için sıradaki eseri armağan ediyorum. Can parçam seni çok seviyorum, ablasın iyiydi, Rabbime emanet ol, gül yüzlü kardeşim hayırlı yayınlar dilemişler, Allah razı olsun. Bingöl'den Ayşe Hanım, Grup Ümmet'ten eser istemişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Tüm dinleyenlere armağan olsun, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Grup Ümmet'ten eser dinlettik bugün.

0: Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Mehmet Emin Gülsever'den Eyazade Şiiri olacak. Bismillah'dan Nuriye Hanım bizlerden istemişlerdi. Son olarak mesajlarımız var. Mesajlarımızı paylaşalım. İstanbul'dan biz Mehmet Yavuz ve Esma Kınar kardeşler, selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri dedemiz İsmail, amcalarımız Şemuz ve Ramazan'a armağan ediyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz kardeşlerimize.
1: Yüküm ağır yolumuzu, meçhullerde kaybolurum.
0: Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Edip'ten Ocağın Ayazı eserini istiyorum. Bu eseri tüm Bingöl'lü hemşerilerime gönderiyorum. Rabbim yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim her daim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.
1: El tut yara, döndür yüzümü sana.
0: Elazığ'dan Fikri Hanım ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Malatya'da olan Yıldız ailelerine, dinleyicilere ve sizlere armağan ediyorum. Hafızlık yolunda çabalayan kızım Meryem'e de armağan olsun. Dua istiyorum sizlerden ve dinleyicilerden.
1: Yine de umudum var.
0: Rabbim Meryem kardeşimize zihin açıklığı versin. Başarılar diliyoruz.

Diyarbakır'dan Meryem Kübra Kaya ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ali Ali eserini dayılarıma, amcalarıma, teyzelerime, halalarıma, eniştelerime, hocalarıma, kardeşlerime, ablalarıma, anneme, babama ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun sizlerden. Allah'a emanet olun.

Diyarbakır'dan Bedri Eyin selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Nihat Turan, Deniz Yıldırım ve İsi Demirören ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum.

Ve bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Ey Azade şiiri olacak. Bu güzel şiir bizlerden de sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Bugün de o güzel mesajlarınızla, güzel paylaşımlarımızla programımıza iştirak ettiniz, renk attınız programımıza. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim razı olsun sizlerden.

Rabbimiz nasip ederse pazartesi günü tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.

Namusu be gayret bina ve hurru serbestiye çağne baru dünya perest bina ve lüksu moda perestiye zalim o hinmiş bina ve aşiti u demokrasiye kwestin bitahu peş bikin de meyhana de de reklamu pazara de de zaningehu meydana de sernave te gulle u roket Na palmu misket barandın Xerdelu fosfor reşandın Liser zaroku rebena Este duhazım ey azadi Leynep şey

Xuda bê xeber ji Muhammed ne bawer di bir nayne ahiret û mahşer mifhem kiriye qet nagêjin te nabin rizgar ne dibin dozvan ne jî şoreşger bi havakî hêsîrin rê şaş kirine dine walû bager ey azadî Este duhazın bi nura iman bi adaleta Kur'an Ava bi bedine Muhammed peygamberi ahir zaman Rabbi alemi kirye ferman Kad eflahal mu'minun Ancak mu'min azadın gehaştın felate Li dünya ul ahireti

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 70 21. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak Kardeşler, Ambalaj ve Baharatçılık.
6: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
9: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı efendim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Salat ve selam Biricik Efendimizin üzerine olsun. Salat ve selam Efendimizin şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Selamlar, muhabbetler siz dostlarımıza. Bugün duygusal boyut üzerinde, duygu dünyamı üzerinde hasbihal etmeye, dertleşmeye çalışacağız. Biliyoruz ki insanın bir hayli özellikleri var. İnsanın temel özellikleri var. Bu özelliklerini geliştirmesi, olgunlaştırması insan için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Zihinsel özelliğimiz bir bakıma bilgi depomuzdur. İnsanın sürekli bilgiye ihtiyacı vardır. Her yaptığını bilerek yapması gerekir. Verimli bir hayatın vazgeçilmez gereğidir. Her yaptığını bilerek yapmak. Zihinsel boyutun iyi işlemesi gerekiyor. Yani daima bilgi elde etmesi gerekiyor. Zihinsel boyutumuzun güzel işlemesi yeterli değildir. Zihinsel özelliğimizden daha önemli olan duygusal özelliğimizdir, duygusal boyutumuzdur. Üniversiteyi kazanmak için çalışıyorsunuz, yüksek bir tempo ile çalışıyorsunuz, zamanınızın büyük bir bölümünü buna harcıyorsunuz, programlı ve yüksek tempo ile çalışmanızı sürdürüyorsunuz. Bu zihinsel boyutunuzun zeminidir. Bilgi alıcı cihetinizi çok iyi çalıştırıyorsunuz demektir. Sonuçta kazandınız. Yüksek bilgi birikiminizin gereği olarak üniversiteyi kazandınız. Artık üniversitelisiniz. Bu aşamadan sonra duygu boyutunuz devreye girecektir. Arkadaşlarınızla ilişkileriniz, hocalarınızla ilişkileriniz nasıl olacaktır? Onlarla geçiminiz soğuk çizgide mi seyredecek, yoksa sıcak ve sevgi ikliminde mi seyredecek? Bunu duygu dünyanız belirleyecek, duygu boyutunuz belirleyecek. Duygu boyutunuz aslında ders çalışırken de, iş yaparken de çok etkilidir. Duygularımız tabiri caizse cins Arap atları gibidir. Durdurulması, zapt edilmesi, hakim olunması çok zordur. İnsanlar arasındaki huzursuzlukların, kavgaların temelinde duygu dünyamıza egemen olamamak vardır. Duygusal boyutumuz cins Arap atı gibidir diyoruz. Şöyle deme şansımız yok maalesef. Bu at şahlanan bir atsa, bizi sırtından düşürecek bir atsa, biz bu attan hemen inelim, düşmeden inelim. İşte bunu deme hakkımız hiç yoktur. Sizin bir tane atınız var. Hep onunla yolculuk yapacaksınız. Ondan indiğiniz zaman tam inmiş olursunuz. Ondan indiğiniz zaman yeriniz yerin altı olur. Ona binmişsiniz, ona bindirilmişsiniz. Size düşen onu eğitmek, onu uyusallaştırmak, onu terbiye etmektir. Başka bir yol yoktur. Medineli bir mümin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, bana öğüt verin. Efendimiz, öfkelenme buyurdu. Aynı sahabe tekrar öğüt istediklerinde Efendimiz yine öfkelenme buyurdular. Sahabe tekrar öğüt istediklerinde Efendimiz yine öfkelenme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 kez öfkelenme diye konunun altını çiziyordu. Öfkelenme gelişimimizi engelleyen bir setti, bir duvardı. Öfkelenme huzurumuzu bozan bir bozguncuydu. Öfkelenme hayatın önünde bir

dinamitti. Öfkelenme gergin olmaktı, germekti. Soğuk bir atmosfer oluşturmaktı. Soğuk olunca pencereler ve kapılar kapanırdı. Yani anlamalar, anlayışlar kapatılırdı. Öfkelenen kişi önce kendi anlayış mekanizmasını kapatırdı, kilitlerdi. Sonra karşısındakinin anlayışlı oluşunun kapılarını, gönül kapılarını kilitlendirirdi. Gönüller sıcak iklimde nefes alırlardı. Kalpler muhabbet atmosferinde soluklanırdı. Öfke söz konusu olduğunda kalpler kilitleniverirdi. Gönlü öfkeyle asla girilemezdi. Kalplere sertlikle katiyen yol bulunamazdı. Öfkeye dünyamızda ne kadar yer veriyorsak o kadar minik bir dünyamız vardı. Öfkeye hayatınızda ne kadar yer veriyorsanız o denli sevgiden yoksun bir hayatınız vardır. Öfkeyi dünyanızda ne denli uzaklaştırıyorsanız o denli engin bir dünyanız vardır. Öfkeyi hayatınızda ne denli kovuyorsanız o denli sevgi dolu bir hayatınız var demekti. Şu olay ne kadar etkileyicidir. Efendimiz Zülmecaz panayırında insanlar Allah'a davet ediyordu. Allah'a çağırıyordu. Tevhidi anlatıyordu. Hemen arkasında da Ebu Cehil yetişiyor ve Peygamber Efendimiz'in arkasından bağırıp çağırıyor, hakaretler ediyordu. Bağırıyordu ki sizi Lat ve Uzza'dan vazgeçirmeye çalışıyor. İnanmayın şu adama diyordu. Avazının çıktığı kadar hırçın hırçın bağırıyordu. Fakat Peygamber Efendimiz bütün bu aşağılayıcı ifadelere, mübarek bedenine toprak atılmış olmasına rağmen bir kere dönüp de Ebu Cehil'in yüzüne bakmıyordu. Hazreti Enes radıyallahu anh Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunmuştu. 10 yıl Efendimizle beraber olmuştu. Hazreti Enes öyle diyordu. Peygamber Efendimizin hizmetinde tam 10 yıl bulundum. Bir defa olsun yaptığım ya da yapmadığım bir işten dolayı beni azarladığını hatırlamıyorum. Efendimizin sadık yâri Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Akrabalarından Mistah bin Usase'ye daima yardım ederdi. Mistah, Hazreti Ebubekir Efendimizin yardımıyla geçinirdi. Ebubekir Efendimizin kızı, müminlerin annesi, annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'e iftira edilmişti. Bilinen ifk olayı, iftira olayı. Münafıklar bir karalama kampanyası başlatmışlardı. Müslümanlar arasına fitne sokmaya çalışıyorlardı. Kendilerince en büyük fitneyi bulmuşlardı. Hazreti Hatice annemize iftira ile ortalığı tozu dumana katacaklardı. Bu kampanya başlatıldı. Bazı Müslümanlar da bu propagandanın etkisinde kaldılar. Onlar dilleriyle bu çirkin işe karışmış oldular. Onlardan biri de Mistah'tı. Hazreti Ebubekir Efendimizin akrabası ve sürekli yardım ettiği bir insandı. Kısa zamanda bu haber duyuldu. Ebubekir Efendimiz'e de bu haber geldi. Geldi ama bu haber Ebubekir Efendimiz'e çok ağır geldi. Ve şöyle bir karar verdi. Vallahi bundan böyle Mistah'a hiçbir yardım yapmayacağım. Suçlunun cezasını çeksin. Hazreti Ayşe annemizin tertemiz olduğu ayetlerle bildirildi. Müminlerin daralmış gönülleri inşirah buldu, genişledi. Nazil olan ayetlerden bir tanesi de Ebu Bekir Efendimiz ve Mistah'la ilgiliydi. Ayet şöyleydi. İçinizden fazilet ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Öfkeyle hareket etmek daralmaktı, kısırlaşmaktı, çölleşmekti. Affetmek ise enginleşmekti, inşirah bulmaktı, güzelleşmekti. Âl-i İmrân suresinin 124. ayetinde şöyleydi. Onlar ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah güzel davrananları sever. Biz ne kadar affediyorsak Allah bizi o kadar seviyor. Bu bir bakıma şu anlama geliyor. Sanki Allah-u Teala şöyle sesleniyor. Ey kulum, sen benim kulumsun ama diğerleri de benim kulum. Onlar ya da o hata yaptı. Seni sıkıntıya düşürdü. Senin sinirlerini ayağa kaldırdı ve sen doğal olarak sinirlendin. Ama bilesin ki öfkeyle bir tavır sergilemen güzel bir davranış değildir. Sevilen bir tutum değildir. Gel sen güzellikler yolunun yolcusu ol. Gel affet. Hem affettiğin benim kulumdur. Ne olur kulumu affet. Sen kulumu affedersen ben sana gönül enginliği ihsan ederim. Rabbimiz öfkemizi yutun derken bir bakıma böyle sesleniyor. Hani Yunus Emre'nin dediği gibi yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü. Peygamber Efendimiz sahabe-i kirama sizce en güçlü pehlivan kimdir buyurmuştu. Onlar
tuttuğunun sırtını yere getirendir diye cevapladılar. Peygamber Efendimiz ise en güçlü pehlivan, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir buyurdular. Bilgili olmakla beraber ondan çok daha önce ve önemli olan olgun olmaktı. Bunun kestirme yolu öfkemize, duygu boyutumuza hakim olabilmekti. Bireysel hayatımızın başarılı ve mutlu oluşu burada yatıyordu. Aile hayatımızın mutluluğu, başarısı burada yatıyordu. Hayata ve hayatın içindeki olaylara öfkelenen değil, gülebilen, akli selimini devreye sokabilen insanlar olmaktı asıl olan. Zaten bir olay vardı, olay zaten sıkıntının da kaynağı idi. Öfkelenmek ise ikinci bir problem oluşturuyordu. Problemi daha büyütüyor, çözümsüz hale getiriyordu. Güzel hayat öfkeyle bağdaşmıyordu. Güzellikler öfkeyle bağdaşmıyordu. Güzelleşme adına, güzel düşünme adına, güzel bir hayat adına öfkeyi alabildiğine asgariye, aza indirmek konumundaydık. Kur'an bize bunu öğretiyordu. Peygamber bize bunu öğretiyordu. Allah bizden yumuşaklık istiyordu. Allah bizden muhabbet istiyordu. Yolumuz buydu. Bu yolun yolcuları olabilmek dileğiyle. Allah yarimizdir. En büyük sevgilimizdir. O bizi en şiddetli sevendir. Onun sevgisiyle sevgiler, selamlar, hoşça kalın.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: بر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey, sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

Yusuf'u vekbedi öz zaman. Mektebu medrese mecibune hapsu zindan. Emet edab bejin dersa İslam'u Kur'an. Ve düşmüş nukhayin tev bifayatsınç derdu kerba. Ve düşmüş nukhayin

0: İnsanlara borç veren bir adam vardı. Hizmetçisine şöyle derdi: "Darda kalmış bir fakire vardığında onun borcunu bağışlayıver. Bakarsın Allah da bizim günahımızı bağışlar." Nihayet o zat ölüp Allah'a kavuştu. Allah da onu affetti.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
5: Açılıyor, açılıyor! Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı çarşısında. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
9: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Çağrı FM Haber.

0: Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan Arakçı, sorunların askeri değil diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin hem savunmaya hazır olduğunu hem de diplomasiye açık kalacağını ifade etti.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Arakçı, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti. Hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmediklerini, ancak saygı dilini karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Arakçı, tekrar tekrar belirttiğim gibi İran'la ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz dedi. Arakçı, İran halkının savaş peşinde olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin yabancı saldırganlara karşı yıkıcı bir intikam almaya her daim hazır olduğunu söyledi. ABD ve Siyonist rejimin saldırıları karşısında saldırgan değil, mağdur konumunda olduklarını belirten Arakçı, farklı ülkelerin de aynı baskının varyasyonlarıyla karşılaştığını belirtti. Arakçı, bu tür baskıların tarihin çöplüğüne gönderilmesi için birlikte harekete geçmenin zamanının geldiğini belirtti. Uluslararası hukukun ihlali ve açık denizlerdeki devlet korsanlığı gibi suçlar ve Batı'nın bunlara karşı gösterdiği sessizlik, ancak cezasızlık durumu varsa gerçekleşebilir. Bu yanlış durum hepimiz tarafından ortadan kaldırılmalıdır. BRICS üye ülkeleriyle uluslararası topluma çağrıda bulunan Arakçı şunları kaydetti. İran, BRICS üye ülkelerini ve uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yasa dışı saldırganlığı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlallerini açıkça kınamaya, uluslararası kurumların siyasallaştırılmasını önlemeye ve savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve BM şartını ihlal edenlerin cezasızlığına son vermek için somut adımlar atmaya çağırıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç olduğunu vurguladı.
0: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştum. Arif, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söyledi.
1: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, başkent Tahran'da katıldığı toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliği ve kalkınmasının sağlanmasındaki stratejik rolüne değinen Arif, İran İslam Cumhuriyeti Ramazan Savaşı'ndan sonra yönetimde yeni bir aşamaya girdi ve kendini bu şartlar için hazırlamalıdır ifadelerini kullandı. Arif, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki haklarının kendileri açısından belirlendiğini ve meselenin kapandığını kaydetti. Arif, savaş sonrası İran'ın bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç olarak kabul edildiğini söyledi. Arif, biz de bu yeni konuma göre planlama yapmalıyız. Şimdiye kadar ülkenin planları, düşmanların yaptırımları ve baskılarına göreydi. Ancak şimdi ülkemizin ve hatta bölgenin güvenliği, refahı ve kalkınması için planlama yapmalıyız, diye konuştu.
0: Siyonist işgal rejiminin sözde başbakanı soykırımcı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaret iddialarına ilişkin konuştu ve İsrail ile işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabından Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Arakçı, Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, değerlendirmesinde bulundu. İran halkıyla düşmanlığın akılsızca bir kumar olduğunu söyleyen Arakçı, bunu yapmak için İsrail ile gizli işbirliği affedilemez. İsrail ile işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek ifadelerini kullandı. İşgal rejiminden yapılan açıklamada Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan'la görüştüğü aktarılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı. ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde işgal rejimiyle Birleşik Arap Emirlikleri arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı. Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al-Nahyan'la savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından işgal ordusuna ait bir demir kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca Siyonist askerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti. ABD'nin işgal rejimi büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta işgal rejiminin savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

0: Filistin gündemiyle devam ediyoruz. Siyonist işgalciler masum Filistinlilerin kanını dökmeye devam ediyor. Ramallah'ta 16 yaşındaki bir çocuk Siyonistler tarafından katledildi. Ayrıca Yahudi çeteler Filistinli köylülere ait yüzlerce koyunu da çaldı.
1: Soykırımcı Siyonistler, işgal altındaki Batı Şeria'da cinayet, alıkoyma, tehcir ve hırsızlıklarına devam ediyor. ABD ve bazı Batılı devletlerin koruması altında Filistinlilere karşı savaş suçlarını sürdüren işgal rejimi, Ramallah'ın Celciliye beldesi yakınlarına çok sayıda zırhlı araç eşliğinde saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu 16 yaşındaki Yusuf Ali Yusuf Kabine'nin şehit olduğunu açıkladı. Sincil ve Celciliye bölgelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli de yaralandı. İşgal çetelerinin Sincil ve Celciliye'ye saldırdığı, çobanlara ait yüzlerce koyunu çaldıkları da gelen haberler arasında. Yerel kaynaklar baskın sırasında bir eve girildiğini ve yaklaşık 700 koyunun gasp edildiğini aktardı. Filistinlilerin saldırılara karşı koyduğu, çıkan olaylarda çalınan koyunların bir kısmının geri alındığı ifade edildi. İşgal çetelerinin ayrıca Celciliye çevresindeki evlere saldırdığı, tarım ekipmanlarını çaldığı ve bölgedeki bir traktöre el koyduğu kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusu ve Siyonist çetelerin saldırılarında en az 1157 Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 11.750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22.000 kişi alıkonuldu.
0: İdeal Eğitim Vakfı Mardin temsilciliği 49 ülkeden yüzlerce sanatçının katılımıyla düzenlenen Ümmetin İmtihanı Gazze adlı uluslararası karikatür sergisini Artuklu Üniversitesi'nde ziyaretçilerle buluşturdu. Sergi Gazze'de yaşanan zulmü ve sivil katliamları sanatın evrensel diliyle bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İdeal Eğitim Vakfı Mardin temsilciliği tarafından Ümmetin İmtihanı Gazze adlı uluslararası karikatür sergisi düzenlendi. Sergide yer alan kareler Filistin ve Gazze'de işgal rejiminin katlettiği masum sivilleri bir kez daha hatırlattı. İdeal Eğitim Vakfı Artuklu temsilcisi Mücahit Temel, sergide yer alan her eserin bir duyguyu, bir acıyı ya da umudu ifade ettiğini belirtti.
2: 2025 yılında Ümmetin İmtihanı Gazze ismiyle uluslararası karikatür yarışması sergilendi. Yarışmaya 49 ülkeden 210 sanatçı yaklaşık 500 eserle yarışmaya katıldılar. Yarışmanın finali de Mayıs 2025'te takdim edildi. Biz de İDEF temsilcisi olarak karikatürleri Artuklu Üniversitesi Rektörlük Bürosu'nda sergiye açtık. Sergide yer alan her eser bir duyguyu, bir acıyı veya umudu ifade ediyor.
1: Artuklu rehber, Gençlik Öğrenci Topluluğu Başkanı Ahmet Altun da sergiye manevi destek verdiklerini belirtti.
3: Burada işte bizim amacımız Gazze'de yaşanan zulmü hem üniversitesinde hem üniversitemizde işte bunun yankılarını, bunun karşılığını veya bunun vicdani olarak yaşatmaya çalıştık. Aynı zamanda bunu sadece üniversitede değil de bunun Mardin genelinde bir yankının bulunması için, bir dönüşüm sağlanması için bu sefer bunu şehir merkezine taşıdık.
0: Mardin'den Gaziantep'e geçiyoruz. Gaziantep'li gençler Siyonist rejim tarafından Gazze'de gerçekleştirilen katliamlara dikkat çekerek boykotun daha güçlü ve kararlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. Gaziantep'liler İslam ülkelerinden yeterli tepki verilmediğini belirterek yardımların yetersiz kalmasına da tepki gösterdiler.
4: Boykot şu an yeterli değil çünkü İsrail'in dünya genelinde çok büyük bir faiz sistemi yürüttüğünden dolayı elbette ki tam anlamıyla boykotu uygulamayız. Ama şu var, İsrail kendisini üstün gördüğünden dolayı ve bizim gerçek manada uyumamızı istediğinden dolayı ufacık bir boykotumuz bile onları çıldırtacak derecede olacaktır. Onlara dava açtığımızı, onlara sert durduğumuzu, karşısında durduğumuzu göstermenin en ufak şeyi bile onları çıldırtacak.
5: Bence boykotlar yani günümüzde yeterli değil ama az da olsa var. Çoğu insan boykotu işte diyor Coca-Cola mesela içmeyelim, nasıl boykot yapılır yani nasıl olur diyor. Ama işte karınca misali, biz bu boykottan neyi bizim için asıl önemli olan şeyleri almazsak ben içeceğinden feda etmezsem, öbür arkadaş içeceğinden feda etmezse biz boykotu yapamayız.
6: Boykot elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de yapmaya çalışmamız lazım. Maalesef birçok şey onların ama biz bir kola içmesek, bir başka bir şey içmesek biz ölmeyiz. Ama maalesef ki onlara bir mermi olarak gittiği için onlar şehit düşüyor.
7: Boykot konusu anlatılması gereken, çok uzun anlatılması gereken bir mesele belki. Fakat şöyle değinebiliriz. Boykot her insanın yapmak zorunda olduğu bir şeydir. Boykot meselesi sadece Müslümanların değil, insaniyet meselesidir. Tüm insanların yapması gereken bir şey. Ki görüyoruz, Müslüman olmayanlar bile bizden çok çok daha fazla boykot yapıyorlar ve bunlar için sokaklara dökülüp yas tutuyorlar. Müslümanlar için bizim yapmadığımız şeyleri yapıyorlar. Bu diğer insanlar için gurur verici olabilir ama bizim için çok üzücü bir durum.
0: Umut Kervanı Vakfı Gazze'de sağlık alanında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Şifa Tıp Kompleksi İnsan Kalkınma Binası'nın yeniden hizmete açılması için Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği ile protokol imzalandı. 727 bin dolarlık proje ile tıp öğrencilerinden yaralılara kadar geniş bir kesime hizmet verilmesi hedefleniyor.
1: Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdüren Umut Kervanı, sağlık alanında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Umut Kervanı ile Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Şifa Tıp Kompleksi İnsan Kalkınma Binası'nın birinci katı yeniden rehabilite edilecek. 727 bin dolarlık bütçeyle yürütülecek çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Yenileme çalışmalarının ardından merkezde tıp öğrencileri, stajyer doktorlar ve yaralılar hizmet alabilecek. Aynı zamanda merkezin doktorların uzmanlık eğitimlerine ve sağlık personelinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor. Protokol töreninde konuşan Umut Kervanı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, daha önce de Gazze'de sağlık alanında çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
8: Gazze'deki kardeşlerimiz için daha önceden de bizim özellikle sağlık alanında çalışmalarımız vardı. Orada Han Yunus bölgesinde Hind El-Duma diyaliz merkezini oradaki kardeşlerimizin hizmetini açmıştık ve hayırseverlerimizin destekleriyle. İnşallah bugün de Şifa Tıp Kompleksi içerisinde bulunan Beşeri Kalkınma Binası'nı şu an sözleşmesini yaptık. Hayırseverlerimizle beraber inşallah en kısa sürede de bu projeyi tamamlayacağız.
1: Kurtaran, projenin Gazze'de doktorların yetişmesi, uzmanlık alanlarının gelişmesi ve sağlık personelinin eğitimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Abdullah Hasan da projenin Gazze'deki sağlık altyapısına uzun vadeli katkı sunacağını ifade etti. Bu proje Gazze şeridindeki sağlık alanını destekleme kapsamında gerçekleştirilmektedir. Gazze'de sağlık kadrosunu geliştirmeye yönelik hayati projelerden biridir. Biz buna uzun vadede insanı inşa etmek diyoruz. Çünkü bu, taş binaları ve sağlık tesislerini inşa etmekten çok daha önemlidir. Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği MEDICS ve Gazze halkı adına bu çabalarından dolayı Umut Kervanı Vakfı'na en içten teşekkür ederiz.
0: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komite'nin devreye alınmasını ve Gazze yönetim yetkilerinin bu komiteye devredilmesini talep etti. Kasım, komite üyelerinin görevlerine başlamasına izin vermesi için, daha doğrusu engelleri ortadan kaldırması için Siyonist işgal rejimine baskı yapılması çağrısında da bulundu. Hamas siyasi büro üyelerinden Basim Naim ise Gazze'deki geçiş sürecinin yönetimi için adı gündeme gelen Nikolay Mladenov'a tepki gösterdi.
9: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komite'nin bir an önce Gazze şeridine dahil edilmesini talep ettiklerini belirtti. Kasım, Ulusal Komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için Siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze'deki Barış Konseyi'nin icra direktörü Nikolay Mladenov'un ateşkesin günlük ihlalleri olduğuna dair açıklamalarını eleştiren Kasım, konuşmasının genel bir üslupta olmasının sahadaki gerçekler ve hakikatlerle çeliştiğini değerlendirdi. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden tarafın Siyonist işgali olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller sonucu 850'den fazla kişinin şehit olduğuna dikkat çekti. Hamas sözcüsü Mladenov'un Siyonist ihlalleri açıkça işaret etmesi gerektiğini ekleyerek, ikinci aşamanın müzakeresine geçilmeden önce birinci aşamada üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya koyması için Siyonist işgaline baskı yapılmasını talep etti. Öte yandan Gazze'deki Barış Konseyi İcra Direktörü Nikolay Mladenov, konseyin Gazze şeridindeki insani ve siyasi dosyayı ilerletmek amacıyla yürüttüğü istişareler kapsamında işgal rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini doğrulamıştı. Hamas liderlerinden Basim Naim, Nikolay Mladenov'a sert sözlerle yüklendi. Naim, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Mladenov'un Gazze şeridinde geçiş sürecini yönetebilecek biri olmadığını söyledi. Mladenov'un tarafsız davranmadığını belirten Naim, "Halkımızın geçiş sürecinden bir gün bile sorumlu olmaya layık değil" ifadelerini kullandı. Hamas lideri ayrıca Mladenov'un tutumunu şüpheli ve kişisel hesaplarla hareket eden bir yaklaşım şeklinde nitelendirerek, "Böylesine karmaşık müzakereleri yürüten bir kişi bu zihniyetle nasıl başarılı olabilir?" diye sordu. Naim açıklamasında Mladenov'a doğrudan seslenerek, "Gazze kariyer basamağın olmayacak. Bu görev sana büyük geliyorsa bırak," dedi.

0: İş gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Valilik yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ağır yaralandığını açıkladı.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama, Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yaşandı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Bu sırada tankın üstünde çalışma yapan Süleyman Güner zemine düştü. Güner'e ve alevlere müdahale eden tesis personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Patlama sonrasında tesiste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü etkisi altına alırken bölgeden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alırken ağır yaralanan Güner ambulansla kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Valilik yaptığı açıklamada yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ağır yaralandığını belirtti. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
0: Yolsuzluk operasyonlarının merkezinde bu kez Eskişehir var. CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Cumhuriyet Halk Partili Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 23 belediye personeli gözaltına alındı. Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürüyor. Cumhuriyet Halk Partili Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik de yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne bağlı polisler arama başlattı. Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken polisin belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde arama çalışması yaptı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile belediye başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E.'nin de olduğu öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Tepebaşı Belediyesi'nde yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük yapılarak özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce doğrudan temin suretiyle kiralama ve organizasyon şirketlerinden mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı, usulsüz belge ve fatura düzenlenmek suretiyle haksız kazanç elde edildiği belirtildi.
0: Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 132 şüpheliden 115'i yakalandı. Soruşturma kapsamında 2800 hesaba el konuldu ve yaklaşık 9 milyar lira para trafiği tespit edildi.
1: Türkiye genelinde bahis ve kumar sitelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, 20 ayrı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2800 ayrı IBAN kullanılarak bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Polis, bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesaplarını toplayıp, aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren 132 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Kayseri merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranan 132 şüpheliden 115'i yakalandı. Soruşturma kapsamında incelenen banka hesaplarında yaklaşık 9 milyar lira para hareketliliği tespit edildi. Firari 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Diyarbakır merkezli 23 ilde 334 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturma kapsamında 405 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
1: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Merkezi 23

0: mala zarar verme, yağma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve çeşitli şiddet olaylarıyla bağlantılı olduklarını kaydetti. Çelik, yapılan incelemelerde gözaltına alınan şüphelilerin 3000'i aşkın suç kaydının da tespit edildiğini belirtti.
1: Değerli izleyenler, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar buradayız ve bültenimize devam edeceğiz.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı efendim.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı efendim.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı efendim.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

ne uzun ne kısa, kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın, bir kaçı beyaz. Mübarek vücudun serin, kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az. Dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci. Kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci. Açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş. Yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş. Bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş. Sonra ülfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.

Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
12: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
13: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
14: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
15: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
16: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
17: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
18: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56
19: 0530 322 26 68.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Çağrı Efendim.

özgür bir şekilde yaşayabildiği günleri görebilmek duasıyla diyoruz. O günlere dek efendim dilimiz döndüğünce, imkanımız olduğu sürece dile getirmeye çalışacağız, haykıracağız. Gazze'yi, Filistin'i ve dünya mazlumlarını unutmayacağız, gündemimizde tutacağız. Efendim ikinci konu olarak ise duayı belirledik. Bugün dua üzerine mesajlarınızı bekliyoruz ama duayı aynı zamanda birinci konuyla bağlantılı olarak düşünelim ve Filistin'i, Gazze'yi dualarımızda yer alarak mesajlar aracılığıyla gönderebilirsiniz. Bizler de burada sesiniz olmayı, aktarmayı, efendim en güzel şekilde dile getirmeyi düşünüyoruz.

Evet efendim, ilk eseri biz Kervan FM stüdyolarından 10 Kardeş Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine aktaracağız. Armağan edeceğiz efendim, kabul buyurun diyeceğiz ve hemen şöyle, kim bizlerle, hangi ilden, hangi radyodan dinleyicilerimizle birlikteyiz onu ifade edelim. Gaziantep'ten Kervan FM stüdyolarından olduğumuzu ifade ettik. Diyarbakır'dan bizleri dinleyen Çare FM'in kıymetli dinleyicileri, Adana'dan bizleri dinleyen Vuslat FM'in dinleyicileri, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa'nın o kıymetli dinleyicileri efendim ve Bingöl FM'in de dinleyicileri bizlerle. Batman'dan Aksa FM bizlerle, Mardin'den Cemre FM bizlerle, Van'dan Serhat FM, Siirt'ten Botan FM ve efendim uzak diyarlardan, İngiltere'den, Londra'dan Davet FM'in kıymetli dinleyicileri de bizlerle. Hepinize selam olsun diyoruz efendim, hayırlı vakitler diliyoruz ve başlıyoruz efendim. Değerli dostlar, Ömer Karaoğlu'ndan gelecek ilk eserimiz inşallah Arzuhal diyecek. Arzuhal'i dinleyeceğiz. Akabinden kaldığımız yerde sizden gelen mesajlarla devam edeceğiz.

Arzuhal dedi Ömer Karaoğlu. Devam ediyoruz efendim. Şimdi mesajlarınıza geçeceğiz. Sizden gelen eserler, istek eserler doğrultusunda yayına vermeye çalışacağız inşallah efendim. Evet, bir kardeşimiz Esselamu Aleyküm Diyarbakır Silvan'dan Hamza Derviş. Hamza demiş, evet. Hamza kardeşim aleyküm selam ve rahmetullah diyoruz. Derviş Matsor'dan Susa eserini istiyorum. Eseri radyo başından dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Hasan Elbenna'dan güzel bir sözle paylaşmış kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Diyarbakır'a ve Diyarbakır Silvan'a selamlar diyoruz. Gülsün, hakkı bizi bilsin, hakkı bizi bilsin. Efendim bugün hem Gazze hem de dua konuları üzerine konuşalım dedik. Paylaşımlarınızı bu minvalde bekliyoruz. Dua kalbin Rabbine açılan en saf kapısıdır aslında. Rabbi ile baş başa kalma anıdır değerli dostlar. Evet, dua umudun sessiz ama en güçlü sesidir. Hakikaten yürekten, içten, gönülden, hele ki böyle sessiz bir ortamda Rabbi ile baş başa kaldığını hissederek yapılan duanın tesiri kıymetlidir değerli dostlar. Özellikle gece vakti teheccüde kalkıp hemen akabinde yapılan dua, yalvarmak, yakarmak, uzun uzadıya dua etmek. Yani duaları uzun tutmak da kıymetli aslında. Böyle hemen birkaç şey dile getirip ya da sadece bir ezber dua mantığıyla değil aslında. İsteklerimizi, duamızı, talebimizi Rabbimize detaylı ifade edelim, izah edelim. Rabbimiz bizim ona dua edişimizden hoşnut oluyor aslında. Ki bu anlamda Üstad Bediüzzaman'ın güzel bir sözü var. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Evet, Rabbimiz bize vermek istiyor ki istemek duygusunu, yani dua etmeyi de nasip etmiş bize aslında. Allah-u Teala bizi kendisine dua eden, duadan mahrum kalmayan kullarından eylesin inşallah.

0: Değerli dostlar, sıradaki eserimiz Derviş Matsor'dan istenmişti. Susa eseri. Evet, listemize baktık. Repertuarımızda yok. Susa ile ilgili Remzi Esmer'den güzel bir seslendirme var. Susa Gülistane eserini vereceğiz inşallah. Eserden sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.
1: Susa Gülistane, Susa Medestane, Fehra Dibistane, Fecra Bildestane.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Değerli dostlar, Remzi Esmer'den dinledik. Susa Gülistan'e dedi ve devam ediyoruz efendim. Efendim 0552 334 93 70 WhatsApp iletişim bilgileri üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yayın boyunca inşallah istek eserlerinizi yayına vermeye çalışacağız. Evet, şöyle mesajlarımıza bakıyoruz. Hamdolsun yoğun bir katılım var. Esselamu aleyküm, bir dinleyici demiş. Aleyküm selam. Grup Mavera, Müslüman Olmak eserini istiyorum. Eser, radyoyu başından beri dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına ve Yusufi Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başından dinleyen Emine Çınar'a gelsin. Ve bir söz paylaşmış kardeşimiz. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Hasan el-Benna'dan demiş, bu sözü paylaşmış kardeşimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ve inşallah kardeşimizin istemiş olduğu eser yayına vereceğiz. Değerli dostlar, Gazze, Filistin ve dünya mazlumları dedik. Bu anlamda sizden mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Gündemde olması açısından, unutulmaması açısından bizler mümkün olduğunca dile getireceğiz, ifade edeceğiz, haykıracağız efendim. Rabbimize en yakın olduğumuz anda, yani o önemli ikinci konumuz olan bugün ele alacağımız dediğimiz dua konusu üzerine konuşacağımızı ifade ettik. O dua esnasında, o duanın en zirve manevi anında özellikle Rabbimizden isteyeceğiz. Ya Rabbi sen Filistin'i, Gazze'yi, dünya mazlumlarını bizler vesilesiyle özgür kıl. Ve emin olun aslında şu an onlar özgür, dünya esir. Allah-u Teala şu dünya imtihanı içerisinde mazlumların ve kardeşlerimizin çektiği acıları bizler vesilesiyle zalime karşı, o emperyalistlere, siyonistlere karşı dik durmayı nasip eylesin efendim. Çünkü bu nasiptir ve bu duayla, mücadeleyle ancak mümkündür.

0: İstek Saati devam ediyor. Allah Allah hay ya
1: Allah. Allah Allah hay Allah. Efendim, grup Mavera'dan dinledik. Müslüman olmak dedi. Müslüman olmak neye benzer diye bir eserin içerisinde ifade edilmiş güzel bir parça efendim. Ve devam ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Esselamu Aleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Grup Ümmet'ten Mele Şükri, Mele Muhiddin eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya'ya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin selam ve dua ile demiş. Çok teşekkür ediyoruz Alaaddin kardeşimize ve Adana'ya selamlar diyoruz efendim. Dua konusunu seçtiğimizi ifade ettik. Kardeşimiz bu anlamda bir paylaşımda bulunmuş, teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle aktaralım efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki dua ibadetin beynidir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu konuları ele alarak hem istek saatini daha anlamlı ve coşkulu bir şekilde devam ettirmeye, kardeşlerimizin katılımı bizim için kıymetli, mesajlarınızın bu anlamda seçmiş olduğumuz konular üzerinden gelmesi de ayrıyeten bizleri mutlu etti efendim. Teşekkür ediyoruz. Ve Gazze'yi de unutmayalım efendim. Hem dua konusuna değinelim hem de dualarımızda Gazze'yi unutmayalım efendim.

0: Değerli dostlar, 10 Kardeş Radyo ile birlikte yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Vuslat FM, Radyo Urfa, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Botan FM, Davet FM ve şu an Kervan FM stüdyolarından sizlere hitap ediyoruz. 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. 10 farklı yerden dinleyici kardeşlerimizin bir araya geldiği, duygularını, düşüncelerini ifade ettiği, o güzel istek eserlerinde bulunduğu bir ortamda, bir birlikteliğin içerisindeyiz efendim. Hamdolsun.
1: Gönlün hakkı bizi bilsin, canım hakkı bizi bilsin.
0: Ve şimdi sıradaki eserimize geçeceğiz efendim. Şehitler Kervanı'ndan dinleyeceğiz. Molla Şükrü diyecek. Akabinde sizlerleyiz.

0: Değerli dostlar, şehitler kervanı Molla Şükrü dedi. Efendim, mesajlarımız yoğun geliyor. Bütün istek eserleri yayına vermeye çalışacağız. İnşallah yetiştirmeye çalışacağız. Tabii ara ara paylaşımlarımızda da hem Filistin'i hem Gazze'yi hem de dua konusunu dile getirmeye çalışıyoruz. Efendim, bizim Gazze'ye dair en büyük derdimiz hem gündemde tutmak hem de oradaki kardeşlerimizin sesine ses olmak, mücadelelerine destek vermektir aslında. Ve arada hatırlatmakta fayda var efendim, boykot. Yani Siyonistlere, emperyalistlere destek veren firmaların ürünlerini almayıp onlara dolaylı yoldan zarar vermek, ki çok mühim bir konu aslında. Onlar ki dünyaya bağlanma noktasında paraya, mülke, kazanmaya büyük bir hırsla bağlılık gösterdikleri için onları ayakta tutan faktörlerin en önemlilerinden bir tanesi de budur aslında. O yüzden Müslümanlar olarak mümkün olduğunca bu noktadaki hassasiyetimizi devam ettirelim. Hamdolsun büyük bir etki uyandırdı ve uyandırmaya devam ediyor 7'den 70'e. Bütün kardeşlerimiz bu noktada hassasiyet gösteriyor ama hala yetmez. Halka halka büyümesi noktasında, herkesin bu anlamda hassasiyet göstermesi açısından efendim gündemimizde tutalım ve bu noktadaki hassasiyetinizden dolayı da teşekkür ediyoruz efendim. Çünkü Gazze unutulmaz efendim, Filistin unutulmaz, dünya mazlumları unutulmaz. Oralar sadece bir şehir değil aslında. İnsanın vicdanında kanayan bir yaradır efendim. Orada yıkılan her evde bir hatıra, her enkaz altında yarım kalan bir çocukluk var efendim. Ve mümkün olduğunca efendim dualarımızda onlara yer vermeye çalışalım diyoruz. Çünkü dua hakikaten müminin hassasiyetini, kalbini, vicdanını bu anlamda diri tutmasını sağlayan ve Filistinli kardeşlerimize manevi anlamda vereceğimiz destek beraberinde maddi olarak da destekleyecektir. Bu noktada gündemimizde tutmamıza vesile olacaktır efendim. Gazze'yi unutmayacağız dedik efendim. Bizler rahat sofralarda otururken Gazze'de anneler evlatlarının yokluğuyla sınanıyor aslında. Çocuklar maalesef oyun yerine korkuyla büyüyor. Gökyüzü umut değil, maalesef acı taşıyor efendim. O yüzden oradaki kardeşlerimizi unutmamalıyız diyoruz. Efendim, hemen mesajlarla devam edelim. Adana'dan bir kardeşimiz bizlere ulaşmış. Esselamu aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Ve aleyküm selam, çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demiş. Efendim, hamdolsun iyiyiz. Ama Filistin'in, Gazze'nin ve dünya mazlumlarının özgür olduğu bir dünyada daha iyi olacağız inşallah. Canım, sizden Dursun Ali Erzincanlı'dan Sen Yoktun eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'deki azizlerimize, İzzettin Akbulut'a, Mehmet Yeter'e, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz'a, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ve ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, İzzettin kardeşimiz bu anlamda istek eserlerinde, istek saatinde mümkün olduğunca katılım gösteren kıymetli bir dinleyicimiz. Tabii onun şahsında programlarımıza katılım gösteren, mesaj gönderen ve tabii ki parantez içerisinde sessiz dinleyici olmayı tercih eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz efendim. Kimde hüner var, kimde hüner var canım, kimde hüner... Efendim, hiç vakit kaybetmeyelim, sıradaki eserimize geçelim efendim. Dursun Ali Erzincanlı'dan dinleyeceğiz Sen Yoksun şiiri, akabinde sizlerleyiz.
1: Sen yoktun sultanım, Hazreti Adem'deydin onun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankı.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın oğlum. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed, seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim, dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup, ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı. Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın, ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin, bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı Mahmud'u ver. Ona vesileyi lütfet. Onu Refik-i Ala'ya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Değerli dostlar, Dursun Ali Erzincanlı'dan dinledik. Sen yoksun dedi. Evet, hakikaten etkileyici bir şiirdi. Anlamlı, kalbe, yüreğe dokunan bir şiirdi. Bu anlamda aslında düşünmek lazım, tefekkür etmek lazım. Allah Resulü'nün hayatını okurken dahi ona ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, onun şu an şu zamanda olmasına ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu da düşünmek, hatırlamak lazım. Yani öyle bir lider, öyle bir önder, öyle bir rehber ki ümmetinin derdiyle dertlenen, ümmetini önceleyen, yani bu anlamda hakikaten çok kıymetli bir peygambere ümmetiz. Allah'a hamdolsun. Allah-u Teala onun hayatını, onun uygulamalarını, onun yaşantısını kendi yaşantımıza tatbik etmeyi de bizlere nasip eylesin efendim. Gel.

Efendim selam aleyküm demiş Hazro'dan Miryan, hayırlı bereket yayınlar diliyorum. Aleyküm selam efendim, teşekkür ediyoruz. Gazze eserini rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de dualarımız tüm İslam dünyasının onuru için direnen Gazze'nin yiğit halkı ve mücahitleri içindir. Gazze imanın çelikten bir iradeye dönüştüğü yerdir. Rabbim Hamas'ın ve tüm mücahitlerin gücüne güç katsın. Kuşatılmış bu topraklarda zalime karşı gösterdikleri bu eşsiz metaneti muzaffer eylesin. Dualarımız zaferin müjdecisi olan o dik duruşa, yani Gazze'ye efendim. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı mesajından dolayı kardeşimize. Bu anlamda bir Gazze eseri belirledik efendim. Murat Belet'ten dinleyeceğiz. Bir yanım Gazze diyecek. Eserden sonra tekrar sizlerleyiz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Efendim, Murat Belet'ten dinledik. Bir yanım Gazze dedi. Hakikaten Gazze'ye dair her eser kıymetli, anlamlı, yüreğe dokunuyor efendim. Duygusal eserler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Coşkulu, heyecanlı eserler için de. Konu Gazze olunca gönle hitap ediyor eserler. Tabii diğer bütün ilahi vezgilerimiz öyle ama konu Gazze olunca biraz daha farklı oluyor. Konu dünya mazlumları, konu Filistin olunca. Gazze'nin özgürlüğü için, Gazze'deki acıyı dile getiren bütün eserler kendi içerisinde apayrı bir mana taşıyor aslında. Bu anlamda çok güzel bir eserdi ve devam ediyoruz. 0552 334 9370 WhatsApp numarası üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Ve gelen mesajlarımıza devam edelim. Esselamu Aleyküm, ben Adana'dan İzzet. İyiliğin Geleceği eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf Yabilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve size armağan olsun efendim. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demiş. Adana'ya selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Selam.

Evet, bir başka mesajımızla devam edelim efendim. Esselamu aleyküm demiş, iyi yayınlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş, çok teşekkür ediyoruz efendim. Aleyküm selam ve rahmetullah diyoruz. Bana Küçük Ali parçasını çalar mısınız? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerinin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin, bana dua edebilir misiniz demiş. Evet, Multiple Skylers hastasıyım demiş, Allah'a emanet demiş, selam ve duayla. Efendim, sizin şahsınızda tüm hastalarımıza Allah-u Teala acil şifalar versin. Rabbimiz Şafi ismi hürmetine size şifalar versin diyoruz değerli kardeşim. Evet, hastalıklar bir imtihandır ama emin olun öyle mükemmel, öyle mümtaz bir dinin, yani İslam'ın mensubuyuz ki Rabbimiz hastalıklar vesilesiyle dahi bizim imtihanımızı ahirete dair aslında bir kolaylık vesilesi kılıyor. Ve inanıyoruz ki hastalıklar aslında bizim günahlarımızın dökülmesine bir vesiledir. Rabbimizi tanımamıza bir vesiledir. Evet, bunlar manevi anlamda bize kattığı değerlerdir. Ve tabii ki biz kardeşimize dua ediyoruz, edeceğiz. Allah-u Teala hayırlısıyla şifa versin onun şahsında. Şu an bizleri dinleyen ve İslam ümmetinde, dünyada nerede bir hasta varsa, dua bekleyen nerede bir hasta kardeşimiz varsa, Rabbim Şafi ismi hürmetine kendilerine acil şifalar versin efendim. Sen müminlere rehbersin, kalplerde biz Kur'an'dersin. Ve şimdi vakit kaybetmeden sıradaki eserimize geçelim efendim. Şehitler Kervanı'ndan dinleyeceğiz. Küçük Ali diyecek, ardından sizlerleyiz.

Değerli dostlar, Şehitler Kervanı'ndan dinledik. Küçük Alim dedi, devam ediyoruz. Evet, gelen mesajlarımızla hemen şöyle aktaralım. Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kızıltepe'den Hivnur. Bilal Güler'den Ava Zelal eserini istiyorum demiş. Eser eşime, oğlum Yahya'ya, Yusufi abilere, ortak yayında olan tüm radyolara ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile Rabbi Rahman'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Kızıltepe'ye selamlar. Evet, gönülleri birleştiren, selamları, muhabbetleri bir araya getiren bir istek saati programındayız. Kardeşlerimiz bulunmuş oldukları noktalardan istek eserlerini hemen akabinde tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş oluyorlar. Bu anlamda kıymetli ve güzel.

0: Evet efendim, sabret diyor şu an çalan fonda. Allah'ın izniyle İslam'ın sesi en gür ses olacak. Üstad Bediüzzaman'ın ifadesiyle. İstikbalde, gelecekte en gür sada İslam'ın sadası olacaktır inşallah.
1: Yoktu tank, top tüfeğimiz, geri çekilmedi.
0: Ve ülkenin, dünyanın aslında her yerde, her noktada bir acı var dedik. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da. Ve Allah'ın izniyle bu zulümlerin hepsi bitecek. Bir gün Müslümanlar muzaffer olacak. İşte dua edelim aslında. Bugün hem Gazze ve dua derken dua edelim ki Allah-u Teala bizler vesilesiyle İslam'ın tam anlamıyla yeryüzüne hakim kılınması, insanların adaletli, hakkaniyetli bir şekilde İslam'ın adaletiyle yönetildiği bir gün, bir dönem, bir zaman, bir yüzyıl olması için dua edelim efendim ve bu noktada mücadele edelim.
1: Uyanır ümmet elbet bir gün, ele sabrı ne dikar sonra selamettin ele sabrı.
0: Ve şimdi sözü Murat Yaman'a bırakalım efendim. Gülümser yüzüm desin. Akabinde sizlerle olacağız. İstek saatinden ayrılmayın efendim.

Gülümser yüzüm dedi Murat Yaman. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İstek saatindeyiz. 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun kardeşlerimiz yoğun bir şekilde mesajlarını gönderiyorlar. İstek eserde bulunuyorlar. Evet, bir kardeşimiz ben Bursa'dan Mehmet demiş. Bursa'ya selamlar olsun efendim. Sıradaki parçayı tüm radyolarımızın değerli çalışanlarına ve sunucularına armağan ediyorum demiş. Teşekkürler Mehmet kardeşim. Ve kardeşimiz dua karışımı güzel bir yazı göndermiş. Hemen sizlerle paylaşalım. Ya Rabbi, Gazze'nin anneleri öldürülüyor. Ya Rabbi, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden bir ümmet katlediliyor. Ya Rabbi, sen onlara ruh tufanını, özür dilerim, sen onlara Nuh tufanını gönder. Ya Rabbi, sen onlara Semud'un çığlığını gönder. Ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık eden kim varsa onları kahreyle. Allah'ım, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten kurtardığın gibi, Yunus Aleyhisselam'ı denizden kurtardığın gibi, Musa Aleyhisselam'ı Firavun'dan kurtardığın gibi, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan kurtardığın gibi. Ya Rabbi, bu ümmeti de zalimlerin ve küffarın elinden kurtar. Resul'ün hadisinde buyurduğu gibi, halife sizin için bir kalkandır, sizler onunla korunur ve onun ardından savaşırsınız dediği imamı bu ümmete nasip kıl ya Rabbi. Amin, amin, amin demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu güzel dua temennilerinden dolayı. Bursa'dan Mehmet kardeşimize ve bizler de bu güzel duaya bir kez daha amin diyoruz efendim. Efendim, sıradaki eseri de bu vesileyle Mehmet kardeşimizin Gazze ithafen yazmış olduğu o duadan dolayı inşallah grup yürüyüşten Gazze eserini vereceğiz. Ardından tekrar sizlerle olacağız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Efendim az önce de ifade etmiştik, Gazze'yi anlatan her eser güzel, duygulu, coşkulu. Dinlemiş olduğumuz eser de Grup Yürüyüş'ten geldi. Gazi Gazze'deydi efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Ve mesajlarla devam edelim efendim. Ben Mustafa, Mardin'den selamlar, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam efendim. Bizden de Gaziantep'ten, Gazişehir'den, Kervan FM stüdyolarından mesaja binaen özelde Mardin'e, diğer bütün kardeş radyolarımızın dinleyicilerinin olduğu şehirlere. Evet, tabii farklı şehirlerden de dinleyicilerimiz katılım göstermekte. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun diyoruz efendim ve mesaja devam ediyoruz. Sıradaki bütün eserler değerli dinleyicilere gelsin demiş kardeşimiz ve bir paylaşımı var, hemen aktaralım. Herkesin var bir kesi, ben be kesin yok kimsesi, ben be kesin sen ol kesi, ey kimsesizlerin kimsesi. Senden başkasına açılmayan ellerimizi, senden başkasına muhtaç etme Allah'ım demiş kardeşimiz. Kısa, öz, anlamlı bir dua ile mesajını tamamlamış. Teşekkür ediyoruz Mustafa kardeşimize. Ve bir başka mesajımız var efendim. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Yayınlanacak olan tüm eserleri babaannem Bedriye Alkan'a, babam Sabahattin Alkan'a ve tüm muhacirlere armağan ediyorum. Tüm mazlum Müslüman alemine dualarla demiş. Kardeşimiz hemen altına bir mesaj daha eklemiş. Ben Kastamonu'dan Ömer Faruk Şehitoğlu demiş. Dedem Sabahattin Alkan'a çok selamlar gönderiyorum ve onu çok seviyorum. Dualarımız seninle demiş. Efendim, selamlarınıza ve dualarınıza vesile olmak bizim için kıymetli. İşte bu yüzden istek saati selamın, muhabbetin, duanın birleştiği bir nokta efendim. Ve bugün de Kervan FM stüdyolarından bu istekleri, bu güzel temennileri bir araya getirip tüm dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Efendim çok anlamlı güzel bir eser gelecek. Nurullah Kuray'dan Karanfil'i dinleyeceğiz inşallah. Ve şöyle saatlerimize de bakıyoruz, inşallah birkaç eser daha vermeye çalışacağız. Ondan sonra tabii yavaş yavaş toparlayacağız. Sizden de ricamız, mesajlarınızı bu anlamda biraz daha hızlı ve seri bir şekilde gönderelim. İnşallah mümkün olduğunca aktarmaya çalışacağız. Nurullah Kuray Karanfil diyor, akabinde sizlerleyiz.

0: Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Hasan Paşa Hanı. Bu han ile ilgili bilgiyi handa yer alan kitabeden öğrenmekteyiz. Kitabeye göre 1572 ila 1575 yılları arasında Osmanlılar tarafından Diyarbakır alınır ve Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa bu hanı yaptırır. Sur ilçesinde yer alan bu han birçok restorasyondan geçmiştir ve tarihi yapısını hala korumaktadır. Hanın ortasında geniş bir avlu bulunmaktadır. Mutlaka görülmesi gereken bir yer.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: XP, Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
6: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde. Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: A'la suresi. Mekke'de indirilen bu sure 19 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Rabbinin yüce ismini tesbih et. Ki o yarattı, bir düzen içinde biçim verdi. Takdir etti, böylece yol gösterdi. Yemyeşil otluğa çıkardı. Ardından onu kuru kara bir duruma soktu. Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü o açıkta olanı da bilir, saklı duranı da. Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. Şu halde eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa, öğüt verip hatırlat. Allah'tan içi titreyerek korkan, öğüt alır düşünür. Mutsuz bedbaht olan, ondan kaçınır. Ki o, en büyük ateşe yollanacaktır. Sonra onun içinde o, ne ölür ne yaşar. Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur. Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan. Hayır, siz dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz. Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Şüphesiz bu önceki sayfelerde vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sayfelerinde.
1: Gâşiye Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 26 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

Kıyametin haberi sana geldi mi? O gün öyle yüzler vardır ki zillet içinde aşağılanmıştır. Çalışmış, boşuna yorulmuştur. Kızgın bir ateşe yollanırlar. Kaynar bir kaynaktan içirilirler. Onlar için öldürücü ve zehirli olan dari dikeninden başka bir yiyecek yoktur. Ne doyurup semirtir, ne açlıktan korur. O gün öyle yüzler vardır ki nimettedirler. Harcadığı çabadan dolayı hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. Orada anlamsız ve saçma olan bir söz işitmez. Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurulmuş tahtlar vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yere nasıl yayılıp döşendi? Artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Hiç şüphesiz onların dönüşleri bizedir. Sonra onları hesaba çekmek elbette bize aittir.

0: Fecr suresi. Mekke'de indirilen bu sure 30 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Fecre andolsun. 10 geceye, çifte ve teke. Akıp gittiği zaman geceye, bunlar da akıl sahibi olan için bir yemin var değil mi? Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e, ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a ve ehramlar sahibi Firavun'a, ki onlar şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırıp arttırmışlardı. Bundan dolayı Rabbim onların üzerine bir azap kamçısı çarpıverdi. Çünkü senin Rabbin gerçekten gözetleme yerindedir. Fakat insan ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, ona nimetler verse, Rabbim bana ikramda bulundu der. Ama ne zaman onu deneyerek rızkını kıssa, hemen Rabbim bana ihanette bulundu der. Hayır. Aksine siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası sınır tanımaz bir tarzda yiyorsunuz. Malı da bir yığma tutkusu ve hırsıyla seviyorsunuz. Hayır. Yer parça parça yıkılıp darmadağın olduğu, Rabbinin buyruğu geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman, o gün cehennem getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp hatırlar, ancak bu hatırlamadan ona ne fayda? Der ki, keşke hayatım için önceden bir şeyler takdim edebilseydim. Artık o gün hiç kimse Allah'ın vereceği azap gibi azaplandıramaz. Onun vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz. Ey tatmin bulmuş nefis! Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir. Cennetime gir.
0: Beled suresi. Mekke'de indirilen bu sure 20 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak. Biz ona iki yol, iki amaç gösterdik. Ancak o sarp yokuşa göğüs germedi. Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir? Bir köleye özgürlük vermektir. Ya da açlık gününde doyurmaktır. Yakın olan bir yetimi veya sürünen bir yoksulu. Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. İşte bunlar ashab-ı meymenedir. Ayetlerimizi inkar edenler ise ashab-ı meşemedir. Kapıları kilitlenmiş bir ateş onların üzerinedir.
0: Şems suresi. Mekke'de indirilen bu sure 15 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun parıltısına andolsun. Onu izlediği zaman aya, güneş parıldattığı zaman gündüze, onu sarıp örttüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene and olsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Semud halkı azgınlığı dolayısıyla yalanladı. En zorlu bedbahtları ayaklandığında Allah'ın elçisi onlara dedi ki, Allah'ın deneme için size gönderdiği devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin. Fakat onlar onu yalanladılar. Deveyi yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları yerle bir etti, kırıp geçirdi. Orasını da dümdüz etti. Allah asla bunun sonucundan korkmaz.
0: Leyl suresi. Mekke'de indirilen bu sure 21 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örtüğü zaman geceye and olsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana, gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman malı ona hiç yarar sağlamaz. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmiştir. Korkup sakınan ise ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir borcu yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.
0: Duha suresi. Mekke'de indirilen bu sure 11 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine and olsun. Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye, Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Bir yetim iken seni bulup barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. İsteyip dileneni azarlayıp çıkışma. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat.
0: İnşirah suresi. Mekke'de indirilen bu sure 8 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Ki o senin belini bükmüştü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık da vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et.
0: Tin Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 8 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. İncire ve zeytine and olsun, Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
0: Alak Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 19 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan azar. Kendini müstani gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu. Gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Hayır. Eğer o bu tutumuna bir son vermeyecek olursa, andolsun onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz. O yalancı, günahkar olan alnından. O zaman yakın çevresini ve yandaşlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona boyun eğme. Rabbine secde et ve yakınlaş.
1: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Hükümet vazifelerine düşkün olma ve onları rızkın en dar kapısı olarak bil. Ama sana verildiği zaman reddetme. Davanın vecibeleriyle tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılma. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.

0: آرشه کی گاتیه لپی زیدیا بمشه کی گاتیه بگرم وان فکری شاشه
1: کی گاتیه مسلمان کی گاتیه مسلمان
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
3: Çağrı FM.

99 küçük bir nokta 0. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 630 75-77-61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050, 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Roman Kuşağı.
6: Roman Kuşağı.
2: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
6: Roman Kuşağı.
2: Burada renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir. Roman Kuşağı başlıyor.
7: Roman Kuşağı başlıyor.

0: adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan.
1: 31. Bölüm.
2: Çabuk olun, acele edin. Gitmeden onları yakalamalıyız. Başları poşuyla sarılı, ellerinde kalın sopalar, bellerinde silah bulunan dört kişi evlere tek tek giriyor, ev halkını dışarı çıkarıyorlardı. Kadın çocuk, yaşlı genç, erkek kız. Kim varsa hepsini. İtiraz eden çılgınca da tehdit ediyor ve dövüyorlardı. İçlerinden sıska, çarpık bacaklı, bir karışlık boyuyla biri vardı. Elinde tuttuğu sopayı daldığı evin bahçesinde havada sallayarak ev halkına korku salıyordu. Kimse kalmasın. Hepiniz çıkın. Partinin emri var. İtiraz ederseniz zor kullanırız. Hadi, acele edin. Avazı çıktığı kadar bağırıp çağırıyordu. Mahalleli evlerinden akın akın camiye akıyordu. İçlerinde güle oynaya gidenler olduğu gibi gönülsüzce yürüyenler de vardı. Hatta zorla götürülenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazlaydı. Elhasıl nasıl olursa olsun mahalle halkı eline ne geçirdiyse almış ve cami tarafına yönelmişti. Örgüt mensuplarının organizesi, yönlendirmesi, teşvik ve tehditleriyle büyük bir kalabalık caminin önünde toplandı. Sayıları takriben 1000 dolayındaydı. Yaşlı kadın, genç erkek, kız çocuk, deliler. Sanki panayıra gidiyorlardı. Ellerinde tuttukları sopalar, bıçaklar, oraklar, çapalar. Görenlere işgal güçlerine karşı halk ayaklanması var zannını uyandırıyordu.

0: Hanelerinden çıkanlar cami kapısının önünde beklemeye başladılar. İçeridekiler her şeyden habersiz namazlarını kılmış imamla konuşmak için bekliyorlardı. Nusret bakışlarından rahatsız olduğu imamın yanına sokuldu. İmam kin kokan bakışlarla baktı. "Çıkın gidin. Yoksa olacaklardan ben sorumlu olmayacağım." dedi. Nusret sakince, "Hocam, ricamızın ne sana ne de başka kimseye en ufak bir zararı dokunmuyor. Yarım saatlik bir vaazın kime ne zararı var?" İmam ani bir hareketle mikrofonu eline aldı. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. "Ey ahali, ey millet, gelin, imamınıza yardım edin." Ve daha birçok şey söyledi. Zaten dışarıda zalimlerce kışkırtılan ve organize edilen mahalleli imamın çağrısıyla cami avlusuna doldu. Nusret ve diğerleri imamın bu hareketiyle donup kalmışlardı. Halkı kendilerine saldırmaya teşvik etti bu. Oysa şimdiye kadar saygıda kusur etmemiş, taleplerini makul gerekçelerle dile getirmiş, hiçbir zorlamada da bulunmamışlardı. İslami sohbet etmek ne zamandan beri imamlarca suç kabul ediliyordu da şimdi bu imam bu tavrı sergiliyordu. "Hocam ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin." diyerek müdahale etti Selçuk. İmamın çağırmasıyla cami avlusunda toplananlardan bir kısmı camiye girmişlerdi. Belki de ömürlerinde ilk defa camiye ayak basıyorlardı. İslam'ın iyisini bilmeyen taatten kilometrelerce uzak duran bu şahıslar Nusret ve diğerlerini zorla dışarı çıkardılar. Cami avlusuna çıkan gençler gördükleriyle apışıp kaldılar. "Aman ya Rabbi, bu da neydi?" Cami bahçesi ana baba günü gibiydi. İpini koparan gelmişti. Hepsinin elinde bir şeyler vardı. Niyetleri kötüydü. Dolduruşa getirildikleri her hallerinden belliydi. Yoksa bu kadınların, genç kızların, yaşlıların, delilerin gözü bu kadar dönmez ve camiyi basmazlardı. İte kaka dışarı çıkarılan Nusret, Selçuk, Fahri, Orhan ve diğerleri şaşkın halde etraflarına bakınıp durdular. Böyle bir şey akıllarının ucundan bile geçmiyordu. Bu insanlar, evet bu insanlar buraya niçin gelmişlerdi? Dertleri neydi? Ne istiyorlardı? Topluluk arasında bulunan kadınlardan biri elinde tuttuğu odun parçasını havaya kaldırıp danalar gibi böğürerek "Onları bize verin! Onları bize verin!" derken bir başkası "Dişlerimle parçalayacağım onları!" Bu öfke, bu kin neden? Size ne kötülükleri dokunmuştu bu gençlerin? Malınızı mı talan ettiler? Irzlarınıza mı tasallutta bulundular? Kızlarınızı dağa mı kaldırdılar? Peki o halde niye? Zerre miskal akıl var mıydı bu toplulukta? Olsaydı bu genç fidanları linç etmek ister miydiler? Hem linç etmeleri için bir neden var mıydı? Demek Allah rızası için camide sohbet etmek, linç edilmeyi hak etmek demekti. Dinsizlerle bir olup onların telkinatıyla masum insanlara kıymaktan imtina edilmeyecekti. İş yavaş yavaş çığırından çıkıyordu. Gençler soğukkanlılıklarını korumaya çalışıyorlardı ama nereye kadar? Hem böyle bir durumda soğukkanlı değil buzkanlı olmanız boştu. Adamlar kafalarına koymuşlardı. Yapılabilecek en iyi şey paniklemeden çıkış yolu bulmaktı. Her halinden halkı kışkırtanlardan olduğu belli olan büyük burunlu, süpürge kaşlı, pos bıyıklı, davul gibi şiş karınlı adam ağzından salyalar akıtarak Nusret'in kolundan tutup çekiştirdi. "Çıkın dışarı, sizinle biraz konuşacağız," dedi. Nusret adamın esmer yüzüne dikkatle baktı. Kötü niyetli olduğu belliydi. Çıkarlarsa dövülerek linç olabilirlerdi çünkü cami önünde toplananlar çok kötü dolduruluşa getirilmişti. Büyük bir uğultu vardı. Herkes bir şeyler söylüyor, bağırıp çağırıyorlardı. Nusret yüzü imama dönük fakat halkı muhatap alarak yüksek sesle konuşmaya başladı. "Elhamdülillah Müslümanız. Camiye gelişimiz Allah rızası içindir. Ramazan gecelerimizi Kur'an ve sünnet ışığında ihya etmek istiyorduk. Bunun için teravihlerden sonra sohbet yapmak arzusundaydık. Buna Allah şahittir. İmam da bizim niyetimizin halis olduğunu çok iyi biliyor. Size kim ne demişse iftira etmiş ve yalan söylemiştir. Onlara..." Sözünü bitiremeden biri kolundan tutup dışarı çıkarmak için çekiştirdi. "Dur, ne yapıyorsun? Çekiştirip durma." Maymun suratlı herif oralı bile olmadan zorla dışarı çıkarmak istiyordu Nusret'i. Dine ve dindara savaş açan örgüt yalan yanlış bilgilerle halkı kışkırtmıştı. Kalabalık imamın müdahalesiyle avludan çıktı. Gençler kimi zorbalar tarafından ite kaka dışarı çıkarıldılar. Gözleri dönmüş bu insanlarla baş edebilmek imkansızdı. Nusret arkadaşlarına baktı. hepsinin gözlerinde kaygı vardı. Endişeleri gözlerinden okunuyordu. Yüreklerinde Havf ve Reca'yı birlikte yaşıyorlardı. Vahşi kurt sürüsünün ortasında kalan ceylan gibiydiler. Ve bir anda tekbir sesi yükseldi. Kalabalık bir anda hareketlendi. Sopalar havada uçuştu. Kimi yakaladılarsa vurmaya başladılar. ''Vurun, kaçmalarına izin vermeyin. Acımayın onlara. Allahu Ekber, La ilahe illallah. Biz Müslümanız. Allah için camiye geldik. Allah için hizmet ediyoruz.'' Şeytanın dostlarından olduğu, yüzünün nursuzluğundan belli olan biri elindeki sopayı var gücüyle Selçuk'un kafasına indirdi. Selçuk, tekbir getirdikten sonra dengesini kaybetti ve yere yığıldı. Bir deli, birinin elindeki sopayla vuruyordu. Şu çocuklar ellerindeki taşlarla taşlıyorlardı gençleri. Kadınlar çığlık çığlığa, sopalar, taşlar şuursuzca savruluyordu. Nazik, ince bedenler hedefteydi. Tayyip, bugün çirkin yüzünü bir kez daha gösteriyor, Allah ve Resul aşığı fidanlar taşlanıyor, dövülüyordu. Gençler fırsatını bulur bulmaz koşmaya başladılar. Her biri bir yöne. Karanlık sokaklar kucak açsa, onları barındırsa, kehf olsa ama olmadı. Uzaklaşmaya çalışan gençlerin peşinden yaban domuzları vardı. Hırlayarak saldıran kurtlar, çakallar, itler vardı. Fahri soluğu kesilircesine koşmuş, olay yerinden uzaklaşmıştı. Artık yürüyecek takati yoktu. Dinlenmek için durdu, birkaç derin nefes alıp verdi. Tehlike geçti derken, işte biri orada, çabuk olun yakalayın onu, sesiyle irkildi. Kalabalıktan bir grup ellerinde sopalar, taşlar, var güçleriyle Fahri'yi yakalamak için koşuyordu. Fahri'nin ise adım atacak mecali kalmamıştı. Bir yerlere sığınmak için etrafına bakındı. Sokak tenha ve sakindi. Yakalanırsa çok kötü olacaktı. Son çareyi bir eve sığınmakta buldu. Peşindekiler gittikçe yaklaşıyorlardı. Acımasız, gaddar, gözlerini kan bürümüştü. Fahri ağır aksaktı. Gözüne kestirdiği ve kapısının açık olduğunu kanaat getirdiği bir eve yöneldi. Vahşice saldırıların onu yakalaması an meselesiydi. Eve bir an önce girmeliydi. Girebilse belki kurtulurdu. Kapıya yaklaştı. Hiçbir şeyi düşünemiyordu. Zaman durmuş, akmıyordu. Kapıyı açtı, bahçeye girecekti ki başı döndü, gözleri karardı. Sert bir cisimle başına aldığı darbe sonucu sendeledi önce ve bir anda yere kapaklandı. Kafası aldığı darbeyle zonkluyordu. Sanki kafasının içinde davul çalınıyordu. Balon gibi şişmişti adeta. Ne olduğunu dahi anlayamamıştı. Orhan, yüzü yara bere içinde karanlık sokakta tek başına yürüyordu. Dokunsan bin ah işitirdin. Sanki savaştan çıkmış, aldığı darbelerin ağrısı ekşiyen yüzünden belliydi. Sekerek ilerlemesi çok acı çektiğini gösteriyordu. Nusret, başına üşüşmüş leş kargalar arasında tekbir getiriyordu. Vahşiler, caniler vurdukça vuruyorlardı. Merhametten eser yoktu yüzlerinde. Evire çevire dövüyorlardı. Ellerine ne geçirdiyse onla. Tutsan kırılacak kadar zayıf, gençliğinin baharındaki gencin başını üşüşmüş habire vuruyorlardı. Fahri'nin bayılmasıyla ölmüş olabileceğinden ürken saldırganlar sıvışmış, Fahri'ye vurmaktan vazgeçmişlerdi. Ev sahibi yanına yaklaştı. Ayağa kaldırdı. Başı hala dönüyordu. Gördüğü silüet yavaş yavaş netleşti. Kolundan tuttu ev sahibi. Getirip sandalyeye oturttu. Eliyle başını kontrol etti Fahri. Başının ense tarafında bir yumru vardı. Şişmişti. Dokunduğunda ciğeri söküp alınıyormuşçasına ağrı yapıyordu. Az bir şey soluklandı. Durumun nasıl? İyi misin? Melul gözlerle ev sahibine baktı. Allah razı olsun. Fena değil. Bir şey ister misin? Mümkünse bir bardak su. Ev sahibi suyu getirdi. Kana kana içti. Allah razı olsun. Ev sahibi olup bitenlere anlam veremiyordu. Kimdi bu? Ondan ne istiyorlardı? Gecenin bu vaktinde neden saldırdılar ona? Ve daha birçok soru. Kusura bakma ama merak ettim. Senden ne istiyorlardı? Neden dövdüler? Hüzün çökmüş gözlerle adama baktı. Olanlar film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Acaba arkadaşları şimdi nerede ve hangi haldeydiler? Onları düşündü. Soruya duygu anaforuna tutulmuş bir halde cevap verdi Fahri. Benden camiye gitmememi istiyorlardı. Biz birkaç arkadaş camiye gidiyorduk. Teravihlerden sonra imamdan rica ettik, bize vaaz ver dedik, o da hayır dedi. Günlerdir imamın peşinden bize sohbet etmesi ya da bizim sohbet yapabilmemiz için izin vermesini istiyorduk. Her gün aynı bahanelerle hayır dedi. En son bugün din düşmanlarının da telkinleri, tehditleri, teşvikleriyle mahalleli toplanıp üzerimize saldırdı. Bizi camiden zorla çıkarıp dövmeye başladılar. Ellerine ne geçirdilerse onunla vurdular. Kadın, genç, çocuk, yaşlı herkes. Allah aşkına, kadınlar bizim kim olduğumuzu, ne istediğimizi nereden bilecekler? Çocuklar hakeza. Peki ya deliler? Eğer birileri onları kullanmazsa, onları yanlış bilgilerle doldurmazlarsa, niçin saldırsınlar? Tek suçumuz camide sohbet yapılmasını istememizdi. Gözleri doldu. Buğulu gözlerle ev sahibine baktı. Allah'a yemin olsun ki camide vaaz dinlemekten başka hiçbir suçumuz yok. Ramazan ayı kana bulanmıştı. Gençler taşlanmış ve camiden çıkarılmışlardı.
1: Adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan. 31. bölümü dinlediniz.
2: Roman kuşağı sona erdi.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Alim ölse de diridir. Cahil diri olsa da ölüdür. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle beni gömdüğün yere güle gelsin.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Teheccüd kelimesi sözlükte daha çok uykudan güçlükle uyanmak anlamına gelmektedir. Islahta ise yatsı ile sabah namazları arasında belli bir süre uyuduktan sonra kalkıp namaz kılmaktır. Gece uykudan sonra kılınan namaza teheccüd denir. Gecenin herhangi bir vaktinde eda edilen namazlara ise kıyamul leyl denmektedir. Bu itibariyle gece namazı kıyamul leyl, teheccüd namazından daha geniş bir anlam taşımaktadır. Çünkü gece namazı yatsıdan sonra uyku olsun veya olmasın sabah namazına kadar kılınan vitir, teheccüd, teravih gibi tüm ibadetleri kapsamaktadır. Sahabeden Haccac bin Amr şöyledir: sizden biri geceden başlayıp sabaha kadar namaz kılsa teheccüd kıldığını mı zannediyor? Halbuki teheccüd uykudan sonra kılınan namazdır.

Nisan, İd-i Nevroz, Nur Muhammed, çıkas piroz, jı aşıkar, aşka vidoz, nura çava, nura çava, at dünyayı, at dünyayı. Sütune Kisra'yı şikest, Femri agre agir perest, Kolev mazlum bune serbest, Nur Muhammed, Nur Muhammed at dünyayı, at dünyayı. Ya Rab hazar şükrü minnet, Bülütfate dis roj derket, Sermebari nuru bereket, nura kalba, nura kalba at dünyayı, at dünyayı. Gula be renk dis beger ya, çave be giri disa kenya, hat mizgina hemu seviya, nura pi.

Şeva tari roni veda, şevkurure da her erda, azad bu nej kulu derda, nura Muhammed, Muhammed at dünyayı, dünyayı. Es salihim birindarım, şevu roja ez gamxwarım, meha nisan bextewarım, nura çava, nura çava at dünyayı, at dünyayı.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Hüsrev Paşa Camii. Osmanlı devri Diyarbakır valilerinin ikincisi olan Hüsrev Paşa tarafından 1512-1528 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Bina önce Hüsreviye Medresesi adı ile yaptırılmıştır. Kesme taştan yaptırılmış olan minaresi Selçuklu tarzında olup sarkıtlarla süslüdür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
1: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza _ Çarşaf.
5: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
4: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM. Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteni ile ekranlarınızdayız. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Rehber TV ekranlarından Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıkları gün boyu yaşanmış gelişmeleri aktaracağız. Başlıklarımızı arkadaşlarımdan ekranıma rica ediyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Siyonist rejimin barbarca, vahşice saldırılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki geldi. Kazakistan'da bir haber ajansına yazdığı makalede işgal rejiminin işlediği suçların ortak insani değerleri ayaklar altına aldığına vurgu yaptı. Detaylara bülten içerisinde değineceğiz kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız da Sumut filosu ile ilgili. Malumunuz 2 hafta önce Siyonist rejimin küresel Sumut filosunu engellemek ve gözdağı vermek adına uluslararası sularda 22 gemiye saldırısı olmuştu. Saldırılar ve tehditler aktivistleri, Gazze gönüllülerini korkutmadı ve yine Gazze yolunda Akdeniz'e açıldılar. Dualarımız onlarla inşallah ablukayı kırar ve Gazze'li kardeşlerimize ulaşırlar temennisinde bulunuyoruz. Bir diğer başlığımız enflasyon raporu ile ilgili. Yılın ikinci enflasyon raporunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladığı 2026 yıl sonu ve 2027 yılı tahminlerini de paylaştı. Detayları yine bülten içerisinde yer vereceğiz kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız da Türkiye'de genç nüfusun eridiğine yönelik bir başlığımız var. Yine TÜİK'in bir araştırması 2025 yılı nüfus verilerini paylaştı. Genç nüfusun 1945'ten bu yana en düşük orana gerilediğini ifade etti TÜİK yayınladığı raporda. Detaylarını yine bülten içerisinde irdeleyeceğiz. Bültenimiz başlıyor. Gazze ile başlıyoruz. Mazlum belde Gazze, Siyonist işgalcilerin olmayan insaf ve merhametine terk edilmiş durumda. Ateşkese rağmen her gün Gazze'den şehit haberleri geliyor. Siyonistlerin son saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu. 24 kişi ise yaralandı. Toplam can kaybı ise 72.744'e yükseldi.
1: Abluk altındaki Gazze şeridinde kan ve gözyaşı eksik olmuyor. Soykırımcı Siyonistler ateşkese rağmen ABD'nin sınırsız desteğiyle Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 2 şehit naaşı ve 24 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 857 kişinin şehit edildiği, 2486 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.744'e, yaralı sayısının da 172.588'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için kaleme aldığı makalede Siyonist terör rejiminin Gazze'de işlediği insanlık suçlarına tepki gösterdi. Erdoğan, Türkiye'nin barış diplomasisini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.
2: Bu vatandaşlarımızın kapısını çalmak...
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için Avrasya'da barışın anahtarı, Türk dünyası başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalede küresel krizlerin ve çatışmaların ortak güvenlik, ekonomik refah ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Gazze'de yaşananların küresel sistemin çöküşünün en acı örneği olduğunu belirten Erdoğan, Siyonist işgal rejiminin insanlık suçları işlediğini söyledi. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Erdoğan, bölgesel sorunların öncelikle bölge ülkelerinin ortak inisiyatifiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı. 14 Mayıs'taki Kazakistan ziyaretine değinen Erdoğan, bölgede yaşanan kritik gelişmeler nedeniyle yapılacak görüşmelerin büyük önem taşıdığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasındaki kriz, Gazze'deki kırılgan ateşkes süreci başta olmak üzere bölgemizin hem siyasi hem de enerji güvenliği ve arzı sorunları gibi ekonomik düzlemde sınandığı bu günlerde Kazakistan'da yapacağımız ikili görüşmeler büyük önem taşımaktadır.
0: Siyonist işgal rejimi Ramallah'ta da kan döktü. 16 yaşındaki bir çocuk Siyonistler tarafından katledildi. Ayrıca işgal çeteleri Filistinli köylülere ait yüzlerce koyunu da çaldı.
1: Soykırımcı Siyonistler işgal altındaki Batı Şeria'da cinayet, alıkoyma, tehcir ve hırsızlıklarına devam ediyor. ABD ve bazı Batılı devletlerin koruması altında Filistinlilere karşı savaş suçlarını sürdüren işgal rejimi, Ramallah'ın Celciliye beldesi yakınlarına çok sayıda zırhlı araç eşliğinde saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu 16 yaşındaki Yusuf Ali Yusuf Kabine'nin şehit olduğunu açıkladı. Sincil ve Celciliye bölgelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli de yaralandı. İşgal çetelerinin Sincil ve Celciliye'ye saldırdığı, çobanlara ait yüzlerce koyunu çaldıkları da gelen haberler arasında. Yerel kaynaklar baskın sırasında bir eve girildiğini ve yaklaşık 700 koyunun gasp edildiğini aktardı. Filistinlilerin saldırılara karşı koyduğu, çıkan olaylarda çalınan koyunların bir kısmının geri alındığı ifade edildi. İşgal çetelerinin ayrıca Celciliye çevresindeki evlere saldırdığı, tarım ekipmanlarını çaldığı ve bölgedeki bir traktöre el koyduğu kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusu ve Siyonist çetelerin saldırılarında en az 1157 Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 11.750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22.000 kişi alıkonuldu.
0: Günün öne çıkan başlıklarından biri de dış gündemde ABD-Çin arasındaki görüşmelerdi. ABD Başkanı Trump Çin'e uğradı, Xi Jinping'le görüştü. Tabii öne çıkan başlıklardan biri de İran meselesi oldu. ABD Başkanı'nın Xi Jinping'le görüşmesine dair Beyaz Saray'dan ciddi bir iddia geldi. Xi Jinping'in görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda mutabakat sağlandığına dair bir haber yayınladı. Tabii bir iddia niteliğinde, detaylarına bakalım.
1: ABD ile Çin arasında gerçekleşen kritik zirvenin detayları paylaşıldı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de bir araya geldiği görüşmede ekonomik ilişkilerden enerji güvenliğine kadar birçok başlık ele alındı. Görüşmede ayrıca fentanil üretiminde kullanılan maddelerin ABD'ye girişinin engellenmesi için atılan adımların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alması konusu da masadaki başlıklar arasında yer aldı. Görüşmenin en dikkat çeken başlığı ise İran konusu oldu. Beyaz Saray, iki devlet başkanının Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışı için açık kalması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiğini duyurdu. Açıklamada Çin'in boğazın askerileştirilmesine ve geçişlerden ücret alınmasına karşı olduğunun altı çizildi. Pekin yönetiminin gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak için daha fazla Amerikan petrolü almaya ilgi gösterdiği belirtildi. Beyaz Saray, Washington ve Pekin yönetimlerinin İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda anlaştığını açıkladı.
0: Bu ABD tarafından yapılan haberlerdi. Tabii Çin tarafından yapılacak haberlere de, açıklamalara da kulak keseceğiz. Oradan gelecek açıklamaları da dinleyeceğiz. Bir diğer başlığımız İran'dan. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile yapılan dolaylı görüşmelere ilişkin konuştu. Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Arakçı, sorunların askeri değil, diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi. Arakçı, İran'ın hem savunmaya hazır olduğunu hem de diplomasiye açık kalacağını ifade etti.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Arakçı, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti. Hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmediklerini, ancak saygı dilini karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Arakçı, tekrar tekrar belirttiğim gibi İran'la ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz dedi. Arakçı, İran halkının savaş peşinde olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin yabancı saldırganlara karşı yıkıcı bir intikam almaya her daim hazır olduğunu söyledi. ABD ve Siyonist rejimin saldırıları karşısında saldırgan değil, mağdur konumunda olduklarını belirten Arakçı, farklı ülkelerin de aynı baskının varyasyonlarıyla karşılaştığını belirtti. Arakçı, bu tür baskıların tarihin çöplüğüne gönderilmesi için birlikte harekete geçmenin zamanının geldiğini belirtti. Uluslararası hukukun ihlali ve açık denizlerdeki devlet korsanlığı gibi suçlar ve Batı'nın bunlara karşı gösterdiği sessizlik, ancak cezasızlık durumu varsa gerçekleşebilir. Bu yanlış durum hepimiz tarafından ortadan kaldırılmalıdır. BRICS üye ülkeleriyle uluslararası topluma çağrıda bulunan Arakçı şunları kaydetti. İran, BRICS üye ülkelerini ve uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yasa dışı saldırganlığı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlallerini açıkça kınamaya, uluslararası kurumların siyasallaştırılmasını önlemeye ve savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve BM şartını ihlal edenlerin cezasızlığına son vermek için somut adımlar atmaya çağırıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç olduğunu.
0: İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair de bir açıklama geldi kıymetli izleyenler. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. Arif, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söyledi.
1: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, başkent Tahran'da katıldığı toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliği ve kalkınmasının sağlanmasındaki stratejik rolüne değinen Arif, İran İslam Cumhuriyeti Ramazan Savaşı'ndan sonra yönetimde yeni bir aşamaya girdi ve kendini bu şartlar için hazırlamalıdır ifadelerini kullandı. Arif, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki haklarının kendileri açısından belirlendiğini ve meselenin kapandığını kaydetti. Arif, savaş sonrası İran'ın bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç olarak kabul edildiğini söyledi. Arif, "Biz de bu yeni konuma göre planlama yapmalıyız. Şimdiye kadar ülkenin planları, düşmanların yaptırımları ve baskılarına göreydi. Ancak şimdi ülkemizin ve hatta bölgenin güvenliği, refahı ve kalkınması için planlama yapmalıyız." diye konuştu.
0: Bir de sıradaki haberimiz Lübnan'dan. Lübnan'la ilgili de bazı gelişmeler vardı. Washington'da bir görüşme gerçekleşecekti ateşkese dair. Fakat Siyonist işgal rejiminin ateşkese uyduğu zaten yok. Lübnan'da yine saldırılar düzenledi. Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. Ateşkes ihlallerinin sürdüğü saldırılarda can kayıpları yaşanırken sınır hattındaki gerilim de tırmanmaya başladı.
1: Siyonist işgal rejimi, Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi haber ajansı, savaş uçaklarının birçok noktayı peş peşe bombaladığını aktardı. Washington'da yapılacak müzakereler öncesinde yoğunlaşan saldırılar, bölgede gerilimin yeniden tırmanabileceği yorumlarına neden oldu. Siyonist rejimin Sreyfe beldesinde bir konuta düzenlediği hava saldırısında iki kişi katledildi. Bureyk ve Zerrariye arasında düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir kişinin yaralandığı bildirildi. Sınır hattında da hareketlilik sürüyor. El-Adayissah çevresinde Siyonist rejime ait tank ve askeri araçların yoğun şekilde konuşlandığı aktarıldı. Deir Mimas beldesinde Ortodoks kilisesine ait vakıf binası ve içme suyu tesisinin patlayıcılarla havaya uçurulduğu bildirildi. Öte yandan Hizbullah'ın işgal altındaki kuzey bölgelerine insansız hava aracı saldırısı düzenlediği bildirildi. Roş Hanikra yakınlarında gerçekleştirilen misilleme saldırılarında ikisi ağır 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Mart'tan bu yana Siyonist rejimin saldırılarında yaklaşık 2900 kişi katledildi.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.
1: ABD Siyonist işgal rejimi ve İran arasındaki savaşla birlikte küresel çapta artışa geçen emtia ve mal fiyatları nedeniyle Türkiye'de de enflasyon görünümde bozulmalar görüldü. Uzun yıllardır %5 hedefini tutturmaya çalışan ve asıl görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda revizyona gitti. Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı ara hedefini %24'e, 2027 yılı ara hedefini %15'e, 2028 yılı ara hedefini ise %9 seviyesine yükselttiğini belirtti. Karahan, enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Körfez'deki gerilimle ilgili enflasyonist etkilerin kısa vadede canlı kalacağını değerlendirdiklerini kaydeden Karahan, büyümede belirgin ilme kaybı beklendiğini aktardı. Talep dezenflasyonist düzeyde diyen Karahan, enflasyonda belirgin bir düşüş yaşanmasıyla birlikte enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu söyledi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı istatistiklerle gençlik bültenini yayımladı. Türkiye'nin 2025 yılı genç nüfusu 12,7 milyon kişiyle toplam nüfusun %14,8'ini oluşturdu. 15-24 yaş grubundaki oran uzun vadeli düşüş eğilimini sürdürdü. Ayrıntılar haberimizde.
1: Türkiye'nin genç nüfusu alarm veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2025 yılı istatistiklerle gençlik raporuna göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaşırken 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bin 348 kişi olarak kaydedildi. Buna göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin kişiyken 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bin kişi oldu. Genç nüfus toplam nüfusun %14,8'ini oluşturdu. Bu oran 1945 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,4, 2060 yılında %9,2 olacağı öngörüldü. Türkiye'nin genç nüfus oranının %14,8 ile Avrupa Birliği üye ülkelerinin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Türkiye, Avrupa'dan genç ama dünya ortalamasının altında kaldı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2025 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %20,4 ile Şırnak oldu. Bu ili %20 ile Hakkari, %19,8 ile Siirt izledi. Hayat tabloları 2022 ile 2024 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78,1 yıl, erkekler için 75,5 yıl ve kadınlar için 80,7 yıl oldu. Gençlerde işsizlik oranı ise 2024 yılında %16,3 iken 2025 yılında %15,3 oldu. İş gücü istatistikleri gençlerin %47,6'sının iş hayatında yer aldığını gösteriyor. Ancak ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı %23,3'e yükselmiş durumda.
0: Yolsuzluk operasyonlarının merkezinde bu kez Eskişehir vardı. CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldı. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Cumhuriyet Halk Partili Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 23 belediye personeli gözaltına alındı. Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürüyor. Cumhuriyet Halk Partili Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik de yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne bağlı polisler arama başlattı. Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken polisin belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde arama çalışması yaptı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile belediye başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E.'nin de olduğu öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Tepebaşı Belediyesi'nde yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük yapılarak özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce doğrudan temin suretiyle kiralama ve organizasyon şirketlerinden mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı, usulsüz belge ve fatura düzenlenmek suretiyle haksız kazanç elde edildiği belirtildi.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Türkiye genelinde başıboş köpek sorunu devam ediyor. Her gün farklı illerden saldırı haberleri geliyor. Hatay'ın Erzin ilçesinde de geçtiğimiz salı günü 7 yaşındaki Yiğit Mert Kocagül başıboş köpekler saldırmıştı. Saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çocuğun can havliyle başıboş köpeklerden kaçtığı görülüyor. Yiğit Mert'in annesi Fatma Kocagül bu olaydan sonra oğlunun gece ağlayarak uyandığını ve okula gitmek istemediğini söyledi.
3: O hayvandan da zarar görmesini istemiyorum çünkü onlar da bir can taşıyorlar. Ama burada önemli olan sokağa çıkamıyoruz, yürüyüş yapamıyoruz. Bisikletle, motorla annelerimiz var, çocuklarını okula götürüyorlar, onlara zarar veriyor. Ben bunları gözümle gördüm. Ve bu hayvanlar yavruyken biz bunları söyledik. Küçücüktü bunlar, büyümeden bunların çaresine bakalım dedik. Ama sesimizi duyuramadık maalesef. Biz hayvanları seviyoruz, biz yıllarca hayvan besledik. Zarar görsün istemiyoruz. Ama insanlar da zarar görmesinler. Onlar küçücük çocuk. Şimdi ben nasıl düzelteceğim o çocuğun psikolojisini?
1: Adana'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. İmamoğlu ilçesinde cep telefonu tamircisi Ersan Sert, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu şarja taktı. Tamirci telefonu kontrol ettiği sırada cihazın bataryası bir anda patladı.
4: Açarken zaten o arada telefon duman çıkartmaya başladı. Alev aldı. Ben de bir şekilde iş yerimin içinde yangın çıkmasın diye soğukkanlılıkla dışarı göndermenin derdine düştüm.
1: Kısa süreli panik yaşayan tamirci masanın üzerindeki telefonu alıp yere attı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde tamirci arızalı cep telefonunu kontrol ettiği sırada bataryasının patladığı görülüyor. Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman işçilerinin çalıştığı bölgeye yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçedeki ormanlık alanda çalışan işçilerin üretim faaliyeti yürüttüğü sırada sağanak etkili oldu. Yağışın şiddetini arttırması üzerine cep telefonuyla kayıt yapmaya başlayan bir işçi, yıldırımın düşme anını ve işçilerin yaşadığı paniği görüntüledi. Olayda işçilerden yaralananın olmadığı öğrenildi. İzmir'in Menemen ilçesinde de karada hortum meydana geldi. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı İzmir'de yerel yağışlar görüldü. kısa süreli dolu yağışının gerçekleştiği Menemen'de hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: Filistin bülteniyle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Sumud filosu Gazze ablukasını kırmak amacıyla 5 gemiyi daha yola çıkardı. Artan baskı ve saldırılara rağmen uluslararası katılımın büyüdüğü ve misyonun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
1: Sumud filosu koalisyonu Gazze'ye yönelik ölümcül ablukayı kırmak için 5 geminin daha Yunanistan'dan yola çıktığını duyurdu. Koalisyon, 5 geminin Marmaris'ten sembolik yardım yüküyle hareket ederek Avrupa bayraklı yaklaşık 55 tekneye katılacağını açıkladı. Açıklamada, Sumud filosunun bir yardım örgütü değil, zalim ve yasa dışı olan ve Filistinlileri tecrit etmeyi, hapsetmeyi ve zulmetmeyi amaçlayan deniz ablukasına karşı doğrudan bir eylem olduğunu vurguladı.
5: Çıkışımızı yaptık elhamdülillah Gazze'mize doğru. Hiçbir yere uğramadan inşallah direkt rotamız Gazze. Çok şükür Marmaris limandan büyük bir coşkuyla hareket ettik. İnşallah Gazze'de bayram namazını kılıp kurban bayramını Gazze'deki yavrularımızla beraber geçirelim istiyoruz.
1: Koalisyon Madeleine gemisinin Haziran 2025'teki seferinden sonra filo girişimlerine uluslararası katılımın önemli ölçüde arttığını belirtti. Bunun da küresel sivil toplumun, hükümetlerin abluka ve soykırımı normalleştirmesine yönelik artan tepkileri yansıttığı ifade edildi. Sumud filosu koalisyonu, görevin mevcut aşamasının, Siyonistlerin 29 Nisan'da Yunanistan'ın batı kıyılarında 22 sivil gemiye düzenlediği saldırının yanı sıra, iki organizatörün kaçırılıp kötü muameleye maruz kalmasının ardından geldiğini belirtti. Öte yandan organizasyon yetkililerinin güvenlik durumunu değerlendirmek ve sonraki adımları koordine etmek amacıyla saldırının ardından yelken operasyonlarını geçici olarak durdurduğu belirtildi. Artan saldırı ve yıldırma eylemlerine rağmen filonun misyonunun devam ettiği

0: kararlılığını bildirdi.
1: Gazze İnsan Hakları Merkezi, işgal rejiminin temel gıda maddelerinin girişine yönelik engellemeleri ve sağlık hizmetlerinin çöküşü nedeniyle Gazze şeridinde 5 yaş altı çocuklar arasında ciddi sağlık sorununun yayıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunduğunu açıkladı.
0: Gazze İnsan Hakları Merkezi yayımladığı bildiride 2026 yılı boyunca 71 binden fazla 5 yaş altı çocuğun süreklilik arz eden gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin en güncel raporlarına göre Ekim 2025'teki Ateşkes Anlaşması'nı izleyen birinci ve ikinci dönemler arasında insani yardım akışı %37 oranında geriledi. Bildiride yardım miktarının ilk 3 ayda 167.600 metrik tonun üzerindeyken Ocak'la Nisan 2026 döneminde 105.000 metrik tonun altına düştüğü vurgulandı. İnsan Hakları Merkezi süreklilik arz eden gıda yetersizliği nedeniyle son derece kritik durumda olan 13 binden fazla çocuğun ölümü ya da uzun vadeli sağlık sorunlarını önlemek için yoğun tedavi ve acil terapötik gıdaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Gazze İnsan Hakları Merkezi Ateşkes'in Gazze'deki gıda durumunu niteliksel olarak değiştirmediğinin altını çizdi. Gazze'ye girmesi gereken kamyonların yalnızca %38'i girebildi. Yakıt kamyonlarının ise %15'inden azı Gazze'ye ulaşabildi. Sorunun yalnızca yardım ve mal hacmiyle sınırlı olmadığı, bunların niteliği ve besin değerinin de kritik önem taşıdığı vurgulandı. Bebek maması çeşitleri, vitaminler ve ilaçlar dahil olmak üzere onlarca ürünün hala girişinin yasak olduğu kaydedildi. Bildiride ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısına da yer verildi. 100 binden fazla çocukla yaklaşık 37 bin hamile ve emziren kadın süreklilik arz eden gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Gazze İnsan Hakları Merkezi çağrı yaparak şu taleplerin yerine getirilmesini istedi. Tüm sınır kapılarından gıda ve tedavi malzemelerinin girişi önündeki kısıtlamaların derhal kaldırılması, yakıt ve tıbbi ekipman dahil insani yardımın idari ve siyasi engellerden arındırılarak serbest geçişinin sağlanması, çocuk gıda yetersizliği tedavi birimlerinin ekipman ve uzman personel açısından güçlendirilmesi, gıda ikmal politikalarının ve bu politikaların sivil çocuklar üzerindeki etkilerinin insan hakları boyutuyla bağımsız bir soruşturmaya konu edilmesi.
1: Abluka ve yıkım altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkı 3. kez Kurban Bayramı'nı hac ibadeti ve kurban kesiminden mahrum karşılıyor. Yıkımın gölgesinde büyüyen çocuklarsa bayram sevincini yalnızca hatıralardan biliyor.
0: Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarlarının dolup taştığı, sokakların tekbir sesleriyle yankılandığı Gazze'de 3 yıldır sessizlik, yıkım ve yoksulluk hakim. Siyonist işgal rejiminin sürdürdüğü saldırılar, abluka ve zorunlu göç nedeniyle Gazze halkı bu yılda hac ibadetinden ve kurban kesiminden mahrum kaldı. Çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli birçok aile, çocuklarına bayramlık kıyafet ya da et alamamanın acısını yaşıyor. Eskiden çocukların günler öncesinden kurbanlıkların etrafında sevinçle dolaştığını anlatan Filistinliler, bugünse ne evlerinin ne de kurban kesecek imkanlarının kaldığını ifade ediyor. Gazze Tarım Bakanlığı verilerine göre 2023 Kurban Bayramı'nda bölgede yaklaşık 17 bin büyükbaş ve 24 bin küçükbaş hayvan kesilmiş, yaklaşık 130 bin aile kurban ibadetini yerine getirmişti. Ancak saldırılar nedeniyle geniş tarım alanlarının yok edilmesi, hayvanların telef olması, yem ve veteriner hizmetlerinin durması ile birlikte hayvancılık sektörü büyük darbe aldı. Siyonist işgal rejiminin sınır kapılarından canlı hayvan girişini engellemesi de krizi daha da derinleştirdi. Gazze'de küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı ciddi biçimde azaldı. Mevcut hayvanların fiyatları ise halkın ulaşamayacağı seviyelere çıktı. Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca Müslüman hac ve kurban bayramı hazırlığı yaparken Gazze halkı ise kaybettikleri yakınlarının, yıkılan evlerinin ve yaşayamadıkları bayramların hüznünü taşıyor.
1: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, ulusal komitenin devreye alınmasını ve Gazze yönetimi

0: Eğitim yetkililerinin bu komiteye devredilmesini talep etti Kasım. Komite üyelerinin görevlerine başlamasına izin vermesi için Siyonist işgal rejimine baskı yapılması çağrısında bulundu.
1: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komitenin bir an önce Gazze şeridine dahil edilmesini talep ettiklerini belirtti. Kasım, Ulusal Komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için Siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze'deki Barış Konseyi'nin icra direktörü Nikolay Mladenov'un ateşkesin günlük ihlalleri olduğuna dair açıklamalarını eleştiren Kasım, konuşmasının genel bir üslupta olmasının sahadaki gerçekler ve hakikatlerle çeliştiğini değerlendirdi. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden tarafın Siyonist işgali olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller sonucu 850'den fazla kişinin şehit olduğuna dikkat çekti. Öte yandan Gazze'deki Barış Konseyi İcra Direktörü Nikolay Mladenov, konseyin Gazze şeridindeki insani ve siyasi dosyayı ilerletmek amacıyla yürüttüğü istişareler kapsamında işgal rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini doğrulamıştı. Hamas liderlerinden Basim Naim, Nikolay Mladenov'a sert sözlerle yüklendi. Naim, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Mladenov'un Gazze şeridinde geçiş sürecini yönetebilecek biri olmadığını söyledi. Mladenov'un tarafsız davranmadığını belirten Naim, "Halkımızın geçiş sürecinden bir gün bile sorumlu olmaya layık değil" ifadelerini kullandı. Hamas lideri ayrıca, Mladenov'un tutumunu şüpheli ve kişisel hesaplarla hareket eden bir yaklaşım şeklinde nitelendirerek, "Böylesine karmaşık müzakereleri yürüten bir kişi bu zihniyetle nasıl başarılı olabilir?" diye sordu. Naim, açıklamasında Mladenov'a doğrudan seslenerek, "Gazze, kariyer basamağın olmayacak. Bu görev sana büyük geliyorsa bırak," dedi.
0: İdeal Eğitim Vakfı Mardin temsilciliği, 49 ülkeden yüzlerce sanatçının katılımıyla düzenlenen Ümmetin İmtihanı Gazze adlı uluslararası karikatür sergisini Artuklu Üniversitesi'nde ziyaretçilerle buluşturdu. Sergi, Gazze'de yaşanan zulmü ve sivil katliamlarını sanatın evrensel diliyle gözler önüne serdi.
1: İdeal Eğitim Vakfı Mardin temsilciliği tarafından Ümmetin İmtihanı Gazze adlı uluslararası karikatür sergisi düzenlendi. Sergide yer alan kareler, Filistin ve Gazze'de işgal rejiminin katlettiği masum sivilleri bir kez daha hatırlattı. İdeal Eğitim Vakfı Artuklu temsilcisi Mücahit Temel, sergide yer alan her eserin bir duyguyu, bir acıyı ya da umudu ifade ettiğini belirtti.
2: 2025 yılında Ümmetin İmtihanı Gazze ismiyle uluslararası karikatür yarışması sergilendi. Yarışmaya 49 ülkeden 210 sanatçı yaklaşık 500 eserle yarışmaya katıldılar. Yarışmanın finali de Mayıs 2025'te takdim edildi. Biz de İDEF temsilcisi olarak karikatürleri Artuklu Üniversitesi Rektörlük Bürosu'nda sergiye açtık. Sergide yer alan her eser bir duyguyu, bir acıyı veya umudu ifade ediyor.
1: Artuklu rehber, Gençlik Öğrenci Topluluğu Başkanı Ahmet Altun da sergiye manevi destek verdiklerini belirtti.
3: Burada işte bizim amacımız Gazze'de yaşanan zulmü hem üniversitede hem üniversitemizde işte bunun yankılarını, bunun karşılığı veya bunun vicdani olarak yaşatmaya çalıştık. Aynı zamanda bunu sadece üniversitede değil de bunun Mardin genelinde bir yankının bulması için, bir dönüşüm sağlanması için bu sefer bunu şehir merkezine taşıdık.
0: Gaziantep'li gençler Siyonist rejim tarafından Gazze'de gerçekleştirilen katliamlara dikkat çekerek boykotun daha güçlü ve kararlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. Gaziantep'liler İslam ülkelerinden yeterli tepkilerin verilmediğini belirterek yardımların yetersiz kalmasına da tepki gösterdi.
4: Boykot şu an yeterli değil çünkü İsrail'in dünya genelinde çok büyük bir faiz sistemi yürüttüğünden dolayı elbette ki tam anlamıyla boykotu uygulamayız. Ama şu var, İsrail kendisini üstün gördüğünden dolayı ve bizim gerçek manada uyumamızı istediğinden dolayı ufacık bir boykotumuz bile onları çıldırtacak derecede olacaktır. Onlara dava açtığımızı, onlara sert durduğumuzu, karşısında durduğumuzu göstermenin en ufak şeyi bile onları çıldırtacak.
5: Bence boykotlar yani günümüzde yeterli değil ama az da olsa var. Çoğu insan boykotu işte diyor Coca-Cola mesela içmeyelim, nasıl boykot yapılır yani nasıl olur diyor. Ama işte karınca misali, Biz bu boykottan neyi bizim için asıl önemli olan şeyleri almazsak, ben içeceğimden feda etmezsem, öbür arkadaş içeceğinden feda etmezse biz boykotu yapamayız.
6: Boykot elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de yapmaya çalışmamız lazım. Maalesef birçok şey onların, ama biz bir kola içmesek, bir başka bir şey içmesek biz ölmeyiz. Ama maalesef ki onlara bir mermi olarak gittiği için onlar şehit düşüyor.
7: Boykot konusu anlatılması gereken, çok uzun anlatılması gereken bir mesele belki. Fakat şöyle değinebiliriz. Boykot her insanın yapmak zorunda olduğu bir şeydir. Boykot meselesi sadece Müslümanların değil, insaniyet meselesidir. Tüm insanların yapması gereken bir şey. Ki görüyoruz, Müslüman olmayanlar bile bizden çok çok daha fazla boykot yapıyorlar. Ve bunlar için sokaklara dökülüp yas tutuyorlar. Müslümanlar için bizim yapmadığımız şeyleri yapıyorlar. Bu diğer insanlar için gurur verici olabilir ama bizim için çok üzücü bir durum.
0: Dünya gündemine dair başlıklarla devam ediyoruz sayın seyirciler. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD'li yetkililerin ülkelerini sürekli tehdit gibi göstermesine tepki göstererek Küba'nın yıllardır ABD kaynaklı baskı ve tehditlere maruz kaldığını belirtti. Díaz-Canel, Küba tehdit etmez, meydan okumaz ancak korkmaz da ifadelerini kullandı.
1: Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'li yetkililerin Küba'yı sürekli olarak tehdit gibi göstermesine tepki gösterdi. Küba'nın ABD tarafında sürekli tehdit edildiğini belirten Díaz-Canel şunları kaydetti. ABD'den sadece 90 mil uzakta olan bu topraklardan o ülkenin ulusal güvenliğine karşı tek bir saldırgan eylem bile çıkmamıştır. ABD yönetimlerinin ajansları tarafından kanıtlanmış, belgelenmiş ve kabul edilmiştir. Küba, çeşitli türlerdeki uluslararası suçlarla mücadelede ABD'nin güvenliğini korumasına katkıda bulunmuştur. ABD'ye yönelik herhangi bir tehdidin aksine, Küba, devrimin tüm bu yılları boyunca o topraklardan kurgulanan ve binlerce Kübalının yaralanmasına veya ölmesine neden olan sayısız saldırgan eylemin hedefi olmuştur. Díaz-Canel, Küba'nın uzun yıllardır ABD'den gelen tehditlere karşı sakinliğini koruduğunu belirtti. Díaz-Canel, Küba'yı bir tehdit gibi göstermek her şeyden önce ikiyüzlülüktür. Çünkü hem tarih hem de güncel gerçekler ABD'den Küba'ya her gün yeni tehditler yöneltildiğini ortaya koyuyor. Küba tehdit etmez, meydan okumaz, ancak korkmaz da açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Washington bu kararın Küba'ya karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu. Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı. Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.
0: ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan bir raporda fiyat artışlarının ABD'li yetişkinler arasında en yaygın finansal endişe olmaya devam ettiği, iş bulma ya da mevcut işi koruma konusundaki kaygıların ise önceki yıla kıyasla arttığı bildirildi.
1: ABD'de artan fiyatlar finansal endişeye neden oluyor. Fed Yönetim Kurulu, ABD'li yetişkinlerin ve ailelerinin finansal durumlarının incelendiği 2025 yılına ilişkin ABD hane halklarının ekonomik refahı raporunu yayımladı. Ekim 2025'te gerçekleştirilen hane halkı ekonomisi ve karar alma anketi sonuçlarına dayanan raporda, finansal refahın COVID-19 salgını öncesine kıyasla daha düşük seviyede olmakla birlikte genel olarak istikrarlı seyrettiği belirtildi. Raporda, iş gücü piyasasına ilişkin göstergelerin güçlü kalmaya devam etmekle birlikte bir miktar zayıfladığı aktarılarak, fiyat artışlarını büyük endişe olarak görenlerin oranı gerilese de, fiyatların ABD'li yetişkinler için en yaygın finansal endişe olmaya devam ettiği vurgulandı. Fed'in raporunda yetişkinlerin %73'ünün finansal olarak iyi durumda veya rahat bir hayat sürdüğünü bildirdiği, bu oranın 2024 ile aynı seviyede ancak 2021'deki %78'lik zirvenin altında olduğu ifade edildi. Raporda 400 dolarlık beklenmedik bir harcamayı nakit ya da eş değer kaynakla karşılayabileceğini söyleyenlerin oranının değişmeyerek %63'te kaldığı belirtildi. İş bulma ya da mevcut işi koruma konusundaki endişelerin önceki yıla kıyasla arttığına işaret edilen raporda, işten çıkarmalarda küçük bir artış görülürken, gönüllü işten ayrılmaların bir miktar azaldığı ve iş değiştirenlerin sayısının 2024'e kıyasla gerilediği kaydedildi. İş yerinde üretken yapay zekanın kullanımının da ele alındığı raporda, çalışanların dörtte birinin üretken yapay zekayı kullandığı ve kullanıcıların bu teknolojinin kariyerlerine zarar vermesinden ziyade fayda sağlayacağına daha fazla inandığı ifade edildi.
0: Hindistan'da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Sel ve fırtına nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti.
1: Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Eyaletin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu kuvvetli fırtına, elektrik kesintilerine ve trafikte aksamalara yol açtı. Kötü hava koşulları nedeniyle birçok bölgede ağaçlar, elektrik direkleri ve teneke kulübeler devrildi. Bareli'de şiddetli rüzgarlar arasında bir kişinin teneke bir kulübeyle birlikte havada uçtuğu görüldü. Yetkililer kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasına bağlı olarak ilk belirlemelere göre Prayagraj kentinde 17, Badoi'de 16, Budaun'da 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Şu ana kadar şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürdürülürken yetkililer olumsuz hava koşullarının etkisinin devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
0: Batman'daki henüz 12 yaşındaki Hafız Rukiye Hümeyra Yıldırım, camide gün boyu Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim indirdi. Sadece 11 aylık eğitimle hafızlığını tamamlayan Yıldırım'ın azmi ve başarısı takdir topladı.
1: Batman, Fatma Zehra Kız, Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren, hafızlık bölümü öğrencilerinden olan Rukiye Hümeyra Yıldırım, Necat Nasıroğlu külliyesinde sabah namazıyla başladığı hatmi yatsı namazına kadar sürdürdü. Sadece 11 aylık eğitimle hafızlığını tamamlayan Yıldırım'ın başarısı takdir topladı. İlka muhabirine konuşan, hafızlık bölümü Kur'an kursu öğreticisi Seher Ekinci, öğrencisinin başarısından büyük gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi.
8: Hümeyra kızımız birkaç ay öncesinde hafızlık eğitimini tamamladı. 11 ay süren bir eğitim sürecinden sonra hafızlığını pekiştirmeye başladı. Bugün de minder hatmini gerçekleştiriyoruz. Sabah 4 gibi başladık. Akşama doğru tamamladı minder hatmini. 30 cüzün tamamını ezbere okudu.
1: Ekinci, çocuklarını bu yönde yetiştirmek isteyen ailelere şu çağrıyı yaptı.
8: Çocuklarını bu yönde yetiştirmek isteyen ailelerin hafızlık eğitiminden korkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu yapabilen öğrenciler için çok da zor bir iş değil. Yani çalışınca yapılıyor. Çocuklarını göndermek isteyen aileler gönül rahatlığıyla bu okullara gönderebilirler.
1: 12 yaşındaki hafize Rukiye Hümeyra Yıldırım'sa hafızlık sürecini severek tamamladığını ifade ederek duygularını şu sözlerle anlattı.
9: Fatma Zehra'da okuyorum. Hafızlık bölümünde 6. sınıftayım. 11 ayda hafızlığımı tamamladım. Çok mutluyum. Başta öğretmenlerim olmak üzere aileme de hocalarıma da çok teşekkür ederim. Çalıştıktan sonra çok kolay oluyor. Herkese tavsiye ederim.
0: Biz de kardeşimizin başarısını tebrik ediyoruz. Rabbim bir ömür Kur'an'la geçirmeyi kendisine nasip etsin inşallah. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Size de hayırlı bir akşam diliyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun.
10: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa
11: Çağrı Efendim.
10: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
11: Çağrı Efendim.
10: kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
11: Çağrı FM.
10: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
11: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Açılıyor, açılıyor. Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı Efendim.

0: evin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz
2: katılımla gönül kazananı.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Açılıyor, açılıyor. Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 3134.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın.
3: çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. İstek Saati. İstek Saati.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Diyarbakır elimiz için

0: Kurban Bayramı yaklaşırken paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri için bir adım atmaya hazır mısın? İHO Ebrar, bu bayramda dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Senin bağışladığın kurbanlar sadece bir ibadet değil, aynı zamanda sofralara bereket, kalplere sevinç taşıyor. Afrika'dan Asya'ya zor şartlar altında yaşayan binlerce aile senin desteğinle bayramın gerçek anlamını hissediyor. Bir kurban, bir umut demektir. Bir bağış, bir tebessüm demektir. İHO Ebrar'la senin kurbanın, onların bayramı olsun.
1: Ailemizin dergisi Nisan-Nur-Mayıs sayısı çıktı. Dosya konumuz Helal Yaşam.

Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Kur'an İklimi programındayız. Münafıklardan bahsediyoruz ve Münafıkun suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Aslında münafıklarla ilgili doğrudan ayetler bitmişti. Yeni bir bölüm gibi, yani son 4-5 ayeti kerime kaldı. Ama alakası yok gibi de okuyunca görürüz alakası var mı yok mu. Münafıkları anlattı. Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün söylediği sözleri Allah-u Teala buraya nakletti. İşte Medine'ye dönünce Medine'nin azizleri olarak bizler işte kodamanlar olarak oranın zelil insanlarını oradan çıkaracağız. Yani muhacirler bunu söylemiştik. Kardeşler yalnız burada bir olay var. Dedik ki hatırlarsanız veya okumuşsunuzdur veya başka sohbetlerde de dinlemişsinizdir. Bu Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün güzel bir oğlu vardı, bu münafıkların reisinin güzel bir, yine Abdullah isminde bir oğlu vardı ve bu şeydi, yani Allah'ın Resulü'nün güzel ashabındandı ve aslında babasının boynu vurulacaksa ya Resulallah müsaade et, ben babamın boynunu ben vurayım demişti. Ve Allah Resulullah buna tabii ne yapmadı? Hiçbir zaman bu teklifi kabul etmedi. Bu teklif birkaç defa geldi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a denildi ki bu münafıkların boynunu vuralım dediler. Tebuk seferinden dönüşte de başka şeylerde de falan, ama Allah'ın Resulü hayır dedi. Ben Muhammed kendi adamlarını yemeye başladı dedirtmem. Niye? Görünüşte hepsi de Müslüman. Görünüşte hepsi de nedir? Mescitte ha. Bunların çoğu mescitte. Her ne kadar sabah namazına, yatsı namazına şey biraz üşene üşene gelseler de bunların hepsi mescitte. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü mescidinden bazı insanların boynunu vuracak. Dış görünüş nedir? Yani bu hani derler ya, devrimler hep kendi elemanlarını yerler diye, böyle günümüzde bile böyle tabir var. Efendimiz ta bunu ta baştan bildiği için ne yapıyor? Hayır diyor. Muhammed kendi adamlarını öldürüyor, yiyor, temizliyor, dedirtmem dedi. Ama buna rağmen bu Abdullah radıyallahu anh, yani içine oturdu bu acı. Babasının yaptığı bu gavurluk diyelim. Biraz set konuşuyoruz. O Müslümanlara böyle hakareti çok zoruna gitti. Evet, Resulullah onun boynunu da vurmadı ama kendisi içi içine sığmadı. Savaşta babasından önce koştu evin kapısına, kendi evinin, babasının evinin kapısına dikildi ve kılıcını çekti. Dikkat edin. Tarih böyle yazıyor. Kılıcını çekti ve dedi ki babası gelince, bu ayeti, inen ayeti tekrar ederek, hani orada لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَزَلِ, işte aziz olanlar zelil olanları çıkaracak dedi ya, dedi ki eğer dedi şimdi burada Allah ve aziz olan Allah'tır, aziz olan Resulüdür, aziz olan müminlerdir ve münafık olan biziz diye

0: Seslice bağırmadığın müddetçe boynunu vururum, seni bu eve girdirmem dedi. Ya böyle hayırsız evlat da olur muymuş falan diye bir iki gocurdan diye bakıyor, oğlunu biliyor. Oğlunun imanını biliyor. Oğlunun Allah'ın Resulüne bağlılığını, İslam'a bağlılığını biliyor. Yani yapmasa kelle gidecek. Onun için yaptı. Evet dedi ki, yani aziz olan Allah'tır, aziz olan Resulullah'tır, aziz olan müminlerdir, zelil olan biziz, benim dedi ve kurtuldu. Bu da güzel bir. Efendimiz bunu duyunca çok sevindi. Öylesine tebessüm etti, öylesine güldü ki, bir mümine yakışan bu. Mümine yakışan bu. Yani bu büyük bir imtihan, düşünebiliyor musunuz? Yani bir Müslüman babasına, münafık olan babasına gösterdiği tavır gerçekten ciddi bir tavırdır ve unutulmaması gerekir. Evet, bu ayet kelimeler burada bitti. Devam ediyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tülhikum emvalikum ve la evladikum an zikrillah. Ey iman edenler, sakının ha mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim böyle yaparsa nedir? Fe ulaike humul hasirun. Onlar hüsrana uğrayanlardır. Buradan şunu çıkarabiliriz. Münafıkları münafıklığa iten şey bu. Dünya malı sevgisi, evladı iyal kaygısı. Evladı iyal kaygısı. Muhterem müminler, bir Müslüman cihatla emredildiği zaman veya cihat teklif edildiği zaman şeytan gelir ve hemen gözünün önüne evlatlarını, hurmalıklarını, ekinlerini, meyvelerini getirir. Sen gidiyorsun ama bunlar ne olacak diye. Hemen bunlar, onun için bunlar insanı Allah yolundan alıkoyan şeylerdir. Ha, düşman değil ama iyi kullanacaksın. Allah vermiştir evladı da, yani malı mülkü hepsi, her şey lazım. Ama bunların bir tehlikesi nedir? Bunlar bizi Allah'ı zikretmekten alıkoyar. Yani münafığı münafık yapan işte bu dünyaya olan bağlılığı. Kafiri de zaten, kafiri de kafir yapan aslında nedir? Zelike bi ennehum müstehabbul hayate dünya alel ahire. O kafirleri kafir yapan şey nedir? Dünyayı ahirete karşı daha çok sevmektir. Onun için muhteremler, yani münafıklıktan kurtulmak istiyor veya münafıklığın bize gelip bulaşmasını istemiyorsak ne yapacağız? Bunlara dikkat edeceğiz. Yani bunlar bizi Allah'ı zikretmekten alıkoymamalı. Allah yolunda olmaktan bizi alıkoyan nedir? Yani bunlardır. Evladı iyaldır. Hatta şairin biri tam bunu güzelce bir kalıba da dökmüş. Yani viran olası hanede evladı iyal var demiş yani. Hem viran olası demiş, hem de evladı iyal var. Yani ben çok çok şeyler yapabilirim ama işte orada o evde yıkılası o ev var ya, orada evladı iyal var demiş. Demek ki evladı iyal nedir? Bizi yerine göre Allah yolundan alıkoyar. Ve Allah yolundan alıkorken sadece korkak bir Müslüman olarak geriye çekilme de değil ha. İşin içine münafıklık giriyor. Ve hiçbiri dobura dobur çıkıp da herkes Kâb bin Malik gibi değildir. O hani Tevbe suresindeki üç kişi var ya, onlar dobura dobur varmışlar. Ey Allah'ın Resulü, biz yalan söylemeyeceğiz. Bizi Allah yolundaki cihattan alıkoyan nedir? O hurmalıklarımızdır. O sıcak havadaki gölgedir. Şudur budur. Dobura dobur. Ama münafık öyle demez. Münafık ne yapar? İşin içine başka şeyleri, başka bahaneler sokar. Asıl bahane budur. Dünya sevgisidir. Ama dobura dobur erkekçe bunu söylemez. Başka şeyler. Ve bu arada başkalarını da yakar. Yani herkesi oradan alıkoymaya çalışır böyle. Onun için Allahu Teala Münafıkun suretini böyle bitiriyor sonunu. Ya eyyühellezine amenu la tülhikum emvalikum ve la evladikum an zikrillah. Yani sakının ha, ey iman edenler, evlatlarınız, mallarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Allah'ı zikir böyle basit bir şey değil muhteremler. Allah Allah demek değil yani. Tamam, o da bir zikirdir ama nedir? Hep Allah ile beraber olmak. Hep Allahu Teala'nın yolunda olmaktır. Allahu Teala'nın emirleri üzere olmaktır ve işte bundan alıkoymasın sizi. Kim? Evlatlarınız ve mallarınız. Kim böyle yaparsa iyi bilsin ki hüsrana uğrayan ve kendisine yazık edenlerin ta kendileridir. Ve çaresini de söylüyor. Yani bir insan bu ayeti duyduktan sonra tamam ben artık böyle böyle evladı iyalim beni malım mülküm Allah yolundan beni alıkoymayacak. Ben söz veriyorum. Yok olmaz ya. Ve enfiku mimma razaknakum. Bizim size verdiğimiz o rızıktan siz de başkalarına verin ki bu belaya düşmeyesiniz. Yani malımızın bize fitne olması, malımızın evladı iyalimizin bizi Allah yolundan koruması, şey yapma, engel olmasından eğer korkuyorsak böyle sadece öğütle değil ne yapacağız? O malı vereceğiz. İnfak edeceğiz. İnfak ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle nedir? Malı verdiğimiz zaman Allah'ın izniyle onun şeysinden, muhabbetini içimizden ne yaparız? Sileriz, atarız. Ve bir de üstelik Allah-u Teala ne diyor? Yani لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعَبْ. Yani sevdiklerimizden vereceğiz bir de. Yani malın artığından, sırtığından, satılmayanından, ıskartıya çıkmışından değil. En güzelinden verdiğimiz zaman hiç korkmayın Allah'ın izniyle bizim dünya malına karşı muhabbetimiz onu verdikçe ne yapar? Verdikçe Allah bize İslam'ın izzetini verir, ahiretin izzetini verir, yani cennetin izzetini verir ve bu fitneden bu şekilde kurtuluruz. Demek ki işin münafıklıktan kurtulmanın yollarından birisi neymiş? Allah yolunda malımızdan vermektir. Bir de uyarıda bulunuyor. Allah-u Teala sadece verin demiyor. Ve enfiku mimma razaknakum min qabli en ye'tiye ahadakumul mevtü. Ölüm size gelmeden önce. Ölüm size gelmeden önce bizim size verdiğimiz rızıktan verin. Ve bir de ilginçtir. Allah-u Teala malınızdan, mülkünüzden demiyor. Bizim size verdiğimizden. Yani şunu bil. Öncelikle ben verdim size zaten onu. Sen veriyorsun ama onu ben sana veren bendim diyor Allah-u Teala. O rızıkları ben verdim. Ta Kur'an'ın hemen başında da ve mimma razaknahum yunfikun buyuruyor biliyorsunuz. Hemen Bakara suresinin başında o müminler ki bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler onlar. Yani başta bilir ki bunu bana veren zaten Allah-u Teala'ydı. Bir kısmını şimdi Allah'ın bana verdiğinin bir kısmını ben de başka kardeşlerime veriyorum. Yani mesele çok basittir aslında anlamarız yine. Ama anlamazsan eğer nedir? Anlamazsan eğer nedir? İş sarpa sarar. Demek ben kazanacağım ve başkalarına vereceğim öyle mi? Yani şeytan araya girdiği zaman artık o nedir? Yani aynen Karun'un dediği gibi قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Bu benim ya, bunu ben kazandım. Yani bu kadar benim zengin, kodaman olmam, benim birikimim bu. Yani ben bunun adamıyım yani. Ben gerçekten ticaret nedir? Bilirim. Yani nasıl kazanılır? Bu benim becerimdir. Halbuki daha önceki ayette de Allah'ın sana verdiğinden sen de başkalarına ver demişti kavmi. Karun'a öyle demişti, o da yok dedi, bu benim dedi. Bu benim birikimim, tecrübem. Muhteremler, ben bu örneği çok veririm de dikkat ederseniz bazen zenginlerimiz, bu ülkenin zenginleriyle televizyonlarda, radyolarda falan biz biliriz. Çok, bazen röportajlar yapılır böyle, konuşturulur. Ya efendim şey mi, nasıl kazandınız, nasıl başardınız? Anlatın hele, hikayenizi bir anlatın. Sabancılardı, Koçlardı, bilmem Vestel'di, öteki, beriki falan. Bu insanlarla böyle yani röportaj yapıldığında ben bazen denk gelirim, herkes anlatır. Yani işte ta bu işe şöyle bak başladık, işte çocukluktan başladık da şuna dikkat ettik de buna dikkat ettik de. Lan özür dilerim bir tanesi de çıkıp da heze min fazlı Rabbi. Rabbim verdi bunları diyen hiçbiri çıkmaz. Hep kendileridir. Kazanan da Karun da aynı öyle diyor. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Benim yanımda bunun bir birikimim var. Yani para nasıl kazanılır? Nasıl çoğaltılır? Ben bunu bilirim. Bu benim hünerim. Evet, böyle. Ama Allah-u Teala da ısrarla ne buyuruyor? Diyor ki ve mimma razaknahum. Bizim size verdiğimizden siz de verin. Önce bunu kabul edeceksin. Eğer kabul etmezsen veremezsin ha. Eğer bunu sen kabul etmezsen, ya ben bunu şöyle çalıştım, böyle herkes yatarken ben sabahleyin kalktım da şöyle şunu yaptıydım da bunu yaptıydım da falan diye işe başladığın zaman kusura bakma onu veremezsin. Ama şunu düşüneceksin ki bunu bana veren Rabbimdir. Nice 8 saat çalışanlar var, nice 10-12 saat çalışanlar var, ellerini asır tutanlar var, dizlerinde derman kalmayanlar var. Ama nedir? Yerine göre zengin olamıyorlar. Ha, demek ki bize böyle bunları veren Allah'tır ve denemek için veriyor. Korktuğundan vermiyor. Bizi denemek için veriyor. Onun için biz bu denemeyi iyi geçirelim. Biz bu sınavı iyi geçirelim. Allah-u Teala'nın bize verdiğinden biz de vererek yani bu sınavı başaralım diyeceğiz. Ki böylece nedir? Sohbetimiz münafıklık ya. Münafıklıktan da inanın böyle kurtulunabilir. Deneyin isterseniz. Hatta sizi birbirimizi münafıklıkla itham etmiyoruz ama bir deneyin, verin bu düşünceyle. Rabbim bunu bana verdi. Hâzâ min fadlil Rabbi. Bu kelime nerede geçiyor biliyor musunuz? Bu kelime Hazreti Süleyman'ın hayatında geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani hâzâ min fadlil Rabbi Neml suresinde. Hani ne zaman? Yani Hazreti Süleyman diyor ki kendi kavmine, eyyukum ye'tuni bi erşihâ gable en ye'tuni müslimin. Bana hanginiz diyor o Belkıs'ın o övülen tahtını getirecek. Cinlerden bir ifrit dedi ki diyor ben onu sana getiririm. Hem de sen şöyle yerinden kalkıp oturuncaya kadar ben onu getiririm. Veya bir rivayette sen şöyle bir namaza kalktığında geri oturduğunda o Yemen'den bir aylık yoldan o koskoca tahtı sana getiririm dedi. قَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنَّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ Böyle dedi. O hadi getir dedi mi? Yok. Bu arada قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Kitaptan ilme sahip olan bir kişi, cin değil bu. Bizim senin gibi, benim gibi bir kişi. Dedi ki ben onu sana sen gözünü açıp yumuncaya kadar getiririm. Dedi ve bir de baktı ki felemma raahu mustagirran inde yanında getirmiş bile o koskoca tahtı adam getirmiş nasıl getirmişse tefsirler bununla uğraşıyor şimdi yani bu nasıl getirdi diyor ilim adamları falan bunu çözmeye çalıştı ha işte Hazreti Süleyman ne diyor görür görmez dikkat edin bu önemli bir olay çok önemli bir olay. Yani kendisi zaten Allah'ın sevgili bir Resulü. Hünerleri de var. Allah ona rüzgarı vermiş, bilmem neleri vermiş emrine. Yani dalgıçları, bilmem neleri. Ama bir de ashabından, kendi dizinin dibinde yetiştirdiği ashabından birisine verdiği keramete bakın ne diyor? Yani ben onu getiririm diyor. Ve o da bir anla da getiriyor. O da görür görmez, هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي Bu Rabbimin bana bir fazlı kiramı, ikramı. Niye? لِيَبْلُوَنِي Beni imtihan ediyor. Ben şükür mü edeceğim, şükredenlerden mi olacağım yoksa nankörlük mü yapacağım? Nankörlük nasıl? Deminki anlattığımız gibi nankörlük. Yani ne yapacak? İşte övünür yani düşünebiliyor musunuz? Yani bugün bu olayı benzetmek olmasın da bu olayı diyelim ki herhangi bir şeyh efendinin müridi yapsa şeyhin kendisi diye de artık oho topla puanları gelsin niye falanın kendi de müridi bile şöyle şöyle şöyle şunu yapmış diye öyle değil mi? Ama o ne diyor? قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ Yani kafirlik mi yapacağım? Yani nankörlük mü yapacağım? Yoksa şükür mü edeceğim? Onun için Rabbim beni denedi. Bu Rabbimin bir fazl-ı keremidir. Ben Rabbime şükrediyorum demiştir. Onun için muhterem kardeşler sözü uzatmayalım. Burada nedir? Müslüman Rabbinden bilecek. Bütün güzellikler, nimetler, rızıklar Rabbindendir. Biz de Rabbimizin verdiğinden bize başkalarına ikram edeceğiz. Ve böylece hem sevap işleyeceğiz hem de bir münafıklık tehlikesi var ortada. Yani madem ki bizi Allah yolundan alıkoyan bu evlatlardı bilmem neydi falan ne evladımıza ne yapacağız? Evladımızı da şöyle infak edeceğiz. bir gün bırakıp gitmeyi göze alacağız. Bu evladımızı burada, eşimizi, evladımızı bu dünyada bırakıp yerine göre şehit olmayı göze aldığımız zaman onları da Allah yolunda infak etmiş gibi oluruz. Öyle değil mi? Onların da her türlü şeysinden kurtuluruz yani. Kardeşler, yani dünya böyledir yani. Onun için Allah-u Teala ölüm gelmezden önce gelin, Allah'ın size verdiği rızıktan siz de başkalarına verin ki o gün ölüm geldiğinde nedir? Ya aman ya Rabbi, yani hem son nefeste fe essaddaka ve ekum mine salihin kâle Rabbi levlâ ekharteni ilâ ecelim garibin, yani çok kısa bir müddet için ya Rabbi ne olur şu beni bir ertele. Beni bir şu canımı alma, ben yapacağımı biliyorum. O mallarımı, mülklerimi nerelere vereceğimi ben biliyorum. Ne olur canımı alma. Tam ölüm geldiğinde onu demezden öyle bir sahne gelmezden önce diyor. Böyle bir sahne gelmezden önce gelin. Böyle bir sahne gelecek çünkü. Öyle bir sahne gelecek ki o gün öyle diyeceksin. Aman ya Rabbi, aman bana azıcık müsaade et. Yani salih ameller işteyim, vereyim. Yani malımı, mülkümü vereyim, secde edeyim. İşte o gün gelmeden, o an gelmeden, o sahne gelmeden ne yapın? Yani verin. Çünkü velen yuakhirallahu nefsen izâ câe eceluhâ. Çünkü birisinin eceli geldiği zaman Allah asla onu hiçbir saniye ertelemez. Vallahu habirun bima tamelun. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır buyuruyor ve Münafıkun suresi bu şekilde bitiyor. Allahu Teala anlayan, idrak eden ve bir de okuyana, yani sözü uzatıyoruz da kardeşler, rivayete göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Münafıkun suresini hem çok okur hem de cumalarda, farzlarda, cuma namazında, farzlarda, yani hem bunu okurmuş, hem Kaf suresini okurmuş, hem bundan bir önceki Cuma suresini okurmuş. Namazlarımızın içine de katalım. Sadece bir sohbet için değil. Evet. Allah-u Teala günümüzü günümüzden hayırlı eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.
1: Kimin yanlış ve kötü giden işlere itirazı varsa
2: Çağrı Efendi.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı Efem.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı Efem.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efem. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Müzik.
0: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: dünya yurdu olmayanların yurdudur. O malı olmayanların malıdır. Akılsız kişi sadece dünya için mal biriktirir. Anlayıştan yoksun kişi dünyevi zevk ve düşkünlüklerle vaktini geçirir. İlimden yoksun kişiler dünya sebebiyle birbirlerine düşmanlık ederler. Özden yoksun kişiler dünyadan dolayı birbirlerini kıskanırlar. Şüpheden kurtulmuş, sağlam, doğru ve kesin inancı olmayan yalnızca bu dünya hayatı için çalışır.

0: عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة.
1: Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur.
2: Şu an Çağrı Efendisiniz.
3: Çağrı Efendisiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
3: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı, Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
12: Bölüm. Hazreti Ömer bir gün Resulullah Efendimizin huzurunda oturuyorlardı. Yanında müminlerden bir grup vardı. Sohbet anında Resulullah Efendimizin etrafında arı vızıltısı gibi bir ses duyuldu. Resulullah Efendimiz susmuşlardı. Vahyin gelmekte olduğu anlaşılıyordu. Bazen arı vızıltısına benzer bir sesin duyulduğu ashab-ı kiram tarafından bilinen bir şeydi. Vahiy halinin devamı süresince Resul-i Ekrem Efendimiz kendi haline bırakıldı. Bir müddet sonra Efendimiz kıbleye yöneldi ve ellerini kaldırdı. Allah'ım, bizi artır, eksiltme. Bizi ikramda bulun, değersiz hale düşürme. Bize bol ver, mahrum bırakma. Bizi üstün yap, başkasını bize tercih etme. Bizi hoşnut et ve bizden razı ol. Resulullah Efendimizin bu dua yaparken arkadaşları da amin diyerek duaya iştirak ediyorlardı. Dua bitince Efendimiz arkadaşlarına döndü. Bana 10 ayet indirildi. Kim bu ayetlerin hükümlerini güzelce yerine getirirse cennete girer dedi ve Mü'minin suresinin ilk 10 ayetini okumaya başladı. Müminler muhakkak felaha erdiler. Korktuklarından emin, umduklarına nail oldular. O müminler ki namazlarında derin bir saygı hissi duyarlar. Onlar faydasız ve lüzumsuz iş ve sözden yüz çeviren insanlardır. Onlar zekatı veren kişilerdir. Onlar eşleri ve malik oldukları cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Namuslarını muhafaza ederler. İşte bunlar ayıplanacak kişiler değildirler. Kim bu hududun ötesinde olanı istese, işte böyleleri haddi aşan kimselerdir. Onlar emanetlerine riayet eden kimselerdir. Namazlarına muhafız ve müdavim olanlardır. İşte bunlar mirasçı kişilerdir ki Firdevs cennetine varis olur ve orada ebedi kalırlar.''

Uhud Harbi birçok aileyi perişan etmişti. Bir zamanlar yüzü gülen fakat bugün adı yetim olan çocuklar, dul kalmış kadınlar vardı. Henüz hayatının baharını yaşamakta olan Hansa da Uhud Muharebesi'nin dul bıraktığı boynu bükük kadınlardan biriydi. Hansa henüz yeni evlendiği kocası Üneys'in ardından bir zaman gözyaşı döktü. Kocası ölen her kadın gibi o da 4 ay 10 gün süren bir müddet içinde evliliğin adını bile anmadan, süslenmeden günlerini geçirdi. Ama büyükler ölenle ölünmez demişlerdi. Sayısız tecrübenin ortaya koyduğu bu gerçeği bir defa da Hansa yaşadı. Peş peşe gelen günler ve geceler onun içini parçalayan kaderi azar azar aldı götürdü. Aradan aylar geçti. Uhud Muharebesi'ni Hendek Savaşı takip etti. Sonra yine haftalar, aylar birbirine eklendi. Hansa yine o Hansa'ydı. Ancak bir zamanlar üzüntüden çatlayacak olan kalbinde şehit kocaya ait sadece bir hatıra kalmıştı. İkinci evlilik hiçbir kadın ve erkek için ayıp değildi. Nitekim sağda solda ikinci hatta üçüncü evliliğini yapmış olan erkek ve kadınlar vardı. Hazreti Peygamber'in hanımlarından Ümmü Seleme, Zeynep, Hafsa, Cüveyriye ikinci evliliğini yapmış kadınlardı. Bu yaşta bir hanımın hayatının sonuna kadar dul kalması doğru olamazdı. Hansa da içinde böyle bir arzu hissetmekteydi. Tekrar evlenmek, tekrar yuva kurmak lazımdı. Ama Hansa evleneyim de kim olursa olsun demiş değildi. Amcasının oğlu Ebu Lübabi'ye karşı içinde bir sevgi yeşermekteydi. Bir akşam babası Hızam yepyeni bir haberle geldi. ''Seni evlendiriyorum kızım.'' dedi. ''Kime veriyorsun beni babacığım?'' Merakla babaya çevrilmiş olan gözler aldığı cevapla tatsız bir ifadeye bürünmüştü. ''Ne o, hoşlanmadın mı kızım?'' ''Evet, hoşlanmadım. Daha açıkçası ben o adama varmam. Ama ben seni nikahlamış bulunuyorum. Nikahlamış da olsan varamam. Bir defa da bana danışmalıydın. Sen Kazım'a verdim demekle işini bitiriyorsun. Halbuki ben o adamla bir ömür boyu beraber olacağım.'' Baba kız arasında anlaşmazlık böyle yaşandı. Peş peşe tatsız günler geçti. Baba kızından fedakarlık bekledi. Kız babasından anlayışlı olmasını istedi. Fakat günler iki tarafı da yumuşatamadı. Üstelik bu olay Hansa'nın kalbinde yeşeren sevgiyi daha da artırdı. En sonunda Hansa yerinden doğrulup kalktı. Başörtüsünü aldı, yürüdü Peygamber Mescidine. Bir ömür boyu huzursuz olmaktansa Peygamber Efendisi'ne derdini anlatmayı, onun tavsiyesi üzerine hareket etmeyi kararlaştırmıştı. Kendisi için bundan başka çıkar yol yoktu. Resulullah Efendimizin huzuruna vardı. Kendini tanıttı. ''Uhud Harbi'nin dul bıraktığı kadınlardan biriyim.'' dedi. ''Ey Allah'ın peygamberi, babam beni istemediğim bir adama zorla nikahlıyor. Halbuki amcamın oğlu bana daha sevimli geliyor.'' dedi. Biraz sonra Seyyidül Mürselin Efendimizin huzurundan ayrılan Hansa, kalbinin kuş kadar hafiflediğine yemin edebilirdi. Gelirken gönlünü dolduran dertten, endişeden, heyecandan eser bile kalmamıştı içinde. Şimdi gönlü ucu bucağı olmayan bir mutluluk denizinde yüzüyor gibiydi. Hızam kızının anlattıklarını başı eğik dinledi. Yerinden fırlayıp ''Ben kimseyi dinlemem, sözüm sözdür.'' deme imkanına sahip değildi. Bir mümin olarak böyle bir yola başvurması mümkün değildi. Bununla beraber o da kalktı. Resul-i Mükerrem Efendimizin yanına vardı. Kızından dinlediklerini anlattı. Şimdiye kadar olanları da dile getirdi. Peygamber Efendimiz son sözü söyledi. ''Onları zorlamayın.'' dedi. Hızam için yapılacak bir başka iş, tutulacak bir başka yol kalmamıştı. Şu kadar ki o artık verdiği sözden dönen bir adam olarak bilinmeyecekti. Hiç kimse ona bu olaydan sonra sözünden dönen bir adam olarak kabul edemezdi. Aradan çok geçmeyecek ve Hansa arzusuna uygun olarak Ebu Lübabe'ye nikah edilecekti.

Enes'in annesi Ümmü Süleym, Resulullah Efendimizin hicretinden sonra Ebu Talha ile evlenmiş ve ondan bir oğul olmuştu. Ebu Umeyr diyorlardı ona. Ebu Umeyr büyümüş, 3-4 yaşlarına gelmişti. Nebi Ekrem aleyhisselam Ebu Talha'yı ve Ümmü Süleym'i ziyarete geldikçe Ebu Umeyr'i de seviyor, başını okşuyorlardı. Bir gün kırmızı gagalı, serçe büyüklüğünde bir kuş tuttular. Ebu Umeyr bu kuşa pek sevindi. Zamanını onunla oynayarak geçiriyordu. Nugayr diyorlardı bu kuşa. Seyyidül Enbiya Efendimiz bir gelişinde Ebu Umeyr'i kuşuyla oynarken gördü. Pek mutlu bir hali vardı. Ama Ebu Umeyr'in bu mutlu günleri fazla sürmedi. Hatta üzüntüye çevrildi. Çünkü Nugayr ölmüştü. Onun ardından gözyaşları döktü. Resul-i Ekrem Efendimiz bir başka gelişinde kuşu göremedi. Çocuğun başını okşadılar. ''Ya Ebu Umeyr, ne oldu Nugayr?'' dedi. Mahzun bir ses ona karşılık verdi. Öldü. Bundan böyle Resul-i Kibriya Efendimiz bu aileyi ziyaret ettikçe, ''Ey Ebu Umeyr, yavru kuş Nugayr ne oldu?'' diyerek onu seviyor, şakalaşıyordu. Bir gün Ebu Umeyr hastalandı. Gittikçe artan hastalık ailenin üzüntülerini de artırıyordu. Ebu Talha pek sevdiği yavrusunun güneş altında eriyen kar gibi günden güne eriyişini mahzun bir gönülle izlemekteydi. Bir gün evden çıktı. Daldığı işten saatlerce dönemedi. Aklı hep evinde Ebu Umeyr'indeydi. Akşama doğru zavallı çocuk son nefesini verdi. Ümmü Süleym telaşa düşmedi. Onu yıkadı, kefenledi ve evin bir köşesine koydu. Kendisi açılmadıkça kimsenin haber vermemesini sıkı sıkıya tembih etti. Akşam karanlığı çöktükten sonra eve dönen Ebu Talha'nın ilk işi çocuğunun durumunu sormaktı. Cevapsa tuhaftı. Hiç bugünkü kadar sessiz olmamıştı. Ebu Talha geniş bir nefes aldı. Çocuğun sesi çıkmadığına göre derin bir uykuya dalmış olmalıydı. Yemeğini günlerdir hasret kaldığı bir gönül rahatlığı içinde yedi. Yatsı namazından geldiğinde Ümmü Süleym'i süslenmiş halde buldu. Güzel kokular sürünmüş, temiz elbiseler giyinmişti. Bir müddet sonra Ebu Talha gusletti. Yattı ve uyudu. Sabahleyin uyanınca Ümmü Süleym, ''Oğlun Ebu Umeyr'den dolayı Allah'tan ecir ve mükafat bekle ve onu da göm.'' dedi. Ebu Talha başından kaynar suyun döküldüğünü sandı. Birden iş tersine dönmüş, en huzurlu gecesini geçirdi diye sevindiği çocuğunun vefatını öğrenmiş bulunuyordu. Sinirlendi. ''Madem çocuk öldü de niye haber vermedin? Gece beni bu işlere bulaştırdın.'' dedi. Ebu Talha hem üzülmüş hem sinirlenmişti. Ciğerparesi ölen bir insanın bu durumu bir omuz silkmekle karşılaması beklenemezdi. Üstelik ölen çocuğu evdeyken gönül eğlendiren bir insan durumuna düşmüştü. En iyisi gidip Gönüller Sultanı Efendimizin yanında gönlünü dinlendirmekti. Abdest aldı. Dalgın gözlerin, yürümek istemeyen ayakların eşliğinde evden çıktı. Mescide girdiğinde her haliyle mahzun bir babayı temsil etmekteydi. Resul-i Muhterem Efendimiz üzüntü sebebini sorduğunda Ebu Umeyr'in vefatını haber verdi. Ayrıca Ümmü Süleym'in geceki davranışını da anlattı. Fena halde kızdığını söylemek istiyordu. ''Peki bu gece gelin güvey oldunuz mu?'' ''Evet ey Allah'ın Resulü.'' Bu cevap üzerine Efendimiz ellerini kaldırdı. ''Allah'ım, bu gecelerini onlara mübarek eyle.'' diye dua etti. Bu dua Ebu Talha'nın sinirlerini yatıştırdı. Eve vardığında asık suratla görünmeyecek, hatır kırıcı söz söylemeyecekti. Ruhunun dinleneceği ümidiyle gelmiş, ümidinin ötesinde bir iç huzuruyla Sultan-ı Enbiya Efendimizin huzurundan ayrılmıştı.

7. yılın Zilkade ayı özel bir değer taşımaktaydı. Bir yıl evvel Hudeybiye seferine katılan ve Mekke'ye giremeden dönen müminler bu günlerin gelmesini iple çekmişlerdi. Orada yapılan anlaşmaya göre umre yolculuğu bu ayda yapılacaktı. Resul-i Ekrem Efendimiz Hudeybiye seferine katılan ve hayatta olan herkesin bu sefere iştirak etmesini, hiç kimsenin geri kalmamasını emretti. O seferde bulunmadığı halde arzu eden müminler de katılabileceklerdi. Hazırlıklar kısa zamanda tamamlandı. 2000 kişilik bir iman ordusu, başlarında peygamberler İmam Efendimiz olduğu halde Mekke'ye doğru hareket etti. Bu defa yine bir aksilik çıkar mıydı? Bunu şimdiden tahmin edemezlerdi. Anlaşma gereğince kınında olmak şartıyla sadece kılıç taşıyacaklardı. Buna Araplar yolcu silahı diyorlar, yola çıkan herkes için lüzumlu görüyorlardı. Bununla beraber Resul-i Muhterem Efendimiz ashabıyla görüşmüş ve bir ihtiyat tedbiri olarak kılıçtan başka harp malzemesi de aldırmıştı. Ancak bu malzeme Mekke'ye kadar gitmeyecek, oraya yakın ve uygun bir yerde muhafaza edilecekti. Medine'ye bir konak mesafede bulunan Zülhuleyfe'ye geldikleri zaman Peygamber Efendimiz ihrama girdiler. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye telbiyeye başladılar. Allah'ım, her zaman emrine hazırım. Senin hiç ortağın yoktur. Daima emrine hazırım. Hamd sanadır. Nimet sendendir. Senin hiç ortağın yoktur demekti. Bundan böyle bir tepeyi çıktığında, bir vadiden inerken, bir kalabalığı gördükçe sık sık bu mübarek sözleri söyleyecek, lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyeceklerdi. Yolculuk böyle devam etti. Mekke'ye 3 mil mesafedeki Yeceç adı verilen yerde mola verildi. Cafer bin Ebu Talib'i Mekke'ye gönderdi. Hazreti Abbas'ın baldızı olan hanıma evlenme teklifini bildirecekti. Hazreti Meymune bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Eniştesi Abbas'ı kendisine vekil yaptı. Kureyş halkı Resulullah Efendimizin kılıçtan başka silah almış olduğunu öğrenmiş ve Mikrez bin Hafs adında birini göndermişlerdi. Efendimiz Yeceç'teyken adam geldi. Bu defa duyduklarının gerçekten doğru olduğunu gördü. ''Ya Muhammed, biz seni öteden beri ahde vefası olan bir insan olarak tanıdık. Ne çocuk yaştayken verdiğin sözden döndün, ne de büyük bir insan olarak ahdini bozdun. Ama şu anda biz seni silahlı bir ordunun başında görüyoruz. Halbuki bizim Hudeybiye'de yapılmış bir anlaşmamız var.'' dedi. Mikrez, Hudeybiye'de şahit olarak imza koymuş olanlardan biriydi. Resulullah Efendimiz cevaben, ''Mekke'ye yolcu silahı olan kılıçtan başka silah sokulmayacak.'' dedi. ''Doğru söylediğine yemin edebilir misin?'' Kureyş'in sözcüsü, Nebi Muhterem Efendimiz'i böyle bir teklif yapmayı hatırına bile getirmedi. Serveri Enbiya Efendimiz'in verdiği sözün değerini biliyordu. Bu söz insanlığın tanıdığı ve tanıyacağı en sağlam senetti. Döndü ve Mekke'ye geldi. ''Ey Kureyşliler, bilmiş olasınız ki Muhammed Mekke'ye kılıçtan başka bir silah sokmayacaktır.'' dedi. Bundan sonra özellikle Kureyş'in ileri gelenleri Resulullah Efendimiz'i ve ashabını görmemek için şehri terk ettiler ve şehrin hemen civarındaki dağlara, tepelere çıktılar. Bir kısmı gelenleri daha yakından görebilmek üzere beklemekteydi. Nihayet Serveri Enbiya Efendimizin komutası altında ilerleyen iman ordusu ağır ağır şehre girmeye başladı. Abdullah bin Revaha, Resulullah Efendimizin bindiği devenin yularını tutup ilerlerken, ''Açılın peygamberin yolundan. Bugün size Kitabullah'ın hükmüne göre darbe vuruyoruz. Bu vuruş
başı cesedinden, seveni sevdiğinden ayıran bir vuruş olacaktır anlamına gelen bir şiir söylemekteydi. Hazreti Ömer ona yaklaştı. ''Ey Abdullah, sen harem-i şerife girmek üzere olduğunu unutuyor musun?'' dedi. ''Hayır, unutmuş değilim. Resul-ü Muhterem Efendimizin önünde yürüdüğünü biliyor musun?'' ''Elbet. Öyleyse bu durumda şiir söylemenin de sana yakışmadığını bilmelisin.'' Hazreti Ömer'in bu müdahalesine karşı Abdullah ne gibi bir cevap verecekti bilmiyoruz. Fakat Resul-ü Rabbül Alemin Efendimiz daha evvel söze karıştı. ''Bırak ya Ömer, bu şiirler Kureyş'e ok saplanmasından daha tesirlidir.'' dedi. Artık Hazreti Ömer'in söyleyecek bir sözü olamazdı. Fahri Alem Efendimizin bu sözü üzerine Abdullah aynı şiiri yeni baştan almış ve beyitleri okumaya devam etmişti. Mekke sokaklarında böyle ilerlediler. Başlar dikti, omuzlar çökük değildi. Kuvvetli adımlarla basa basa, canlı canlı yürüyorlardı. Mescid-i Haram'a yaklaşıldığı zaman Peygamber Efendimiz sağ kolunu ihramdan çıkardı ve ashabına döndü. Bugün onlara karşı kuvvet ve kudret gösteren herkese Allah rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun dediler. Daha sonra 7 yıldır hasret kaldığı Beytullah'a doğru yürüdüler. Hacerül Esved'i öptü. Ardınca gelen Hazreti Ömer, Nebi Ekrem Efendimizin gözlerinden inen yaşları görmüşlerdi. Seyyidül Evvelin Efendimiz ona, ''İşte burada gözyaşları dökülür ya Ömer.'' dedi. Arkadan gelen müminler de sağ omuzlarını ihramın dışında olduğu halde hürmetle Beytullah'a yaklaşıyor. Resul-ü Kibriya Efendimizin mübarek dudaklarını değdirdiği taşı öperek tavafa başlıyorlardı. Her defasında ''Bismillah, Allahu Ekber'' diyerek Hacerül Esved'i öpmek veya uzaktan selamlamak suretiyle Kabe 7 defa dolaşılacaktı. İlk 3 defada Peygamber Efendimiz koşarcasına bir süratle dolaşmış ve ashab-ı kiram da öyle yapmışlardı. Uzaktan onları seyredenler arasında fısıldaşmalar oluyordu. Yesrib humması, ''Bu adamları 7 bitirdi diyorduk. Baksanıza, adamlar neredeyse koşarak tavaf edecekler. Biz Yesrib'i çoktandır hastalık yatağıdır diye bilip dururduk.''

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Dehem ber vanne yar yapır, cübuna tem kepin verir.
1: Cübuna tem kepin verir.
2: Geçici bir dünyanın kayıpları da geçicidir. Ama baki bir dünyanın, kalıcı bir alemin, ahiretin kayıpları da kalıcıdır. Fani bir dünyanın kayıpları da fanidir. Değiştirebilirsiniz. Farz edin ki tüm dünyanızı kaybettiniz. Tüm ekonomik gücünüzü, tüm siyasal gücünüzü, tüm makamınızı, tüm malınızı, servetinizi kaybettiniz. Bir daha kazanabilirsiniz, bir daha bulabilirsiniz. Bulmasanız ne yazar? Zaten ölünce büyük bir devlete gidiyorsunuz. Ama ahireti kaybettiyseniz, Allah'ın rızasını kaybettiyseniz bir daha elde etme imkanınız yoktur. Hayat bitmiştir, ölüm gerçekleşmiştir. Öbür tarafta bir daha yeniden imtihan söz konusu değildir. Öyleyse dünyanın kayıpları geçicidir ama ahiretin kayıpları kalıcıdır. Bunu unutmayın. Peki ahireti kaybedenlere ne varmış? Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ Cehennemde altlarında ateşten bir gölge, üstlerinde de ateşten bir gölge vardır o kafirlerin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nasıl anlatsam ki? Yani onların yatakları da ateş, yorganları da. Altlarında bir ateş, üstlerinde bir ateş. Çepeçevre ateş onları kuşatmış. Ateş içinde bir hayatın mahkumu olmuşlar. Ya Rabbi sen bizi koru. Böyle bir cehenneme gidilir mi? Bakın ayetin devamında Allah buyurur ki ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ İşte Allah bu ve benzeri ayetleriyle kullarını korkutuyor. Allah kullarını uyarıyor. Yapmayın, etmeyin ey kullarım. Ben sizi uyarıyorum. Bir tanenizin bile cehenneme gitmesini istemiyorum. Bunun için rahmetim gereği bakın ben sizi uyarıyorum. Ey kullarım! Şöyle bir hayat yaşarsanız işte böyle bir ateş sizi bekliyor. Yok şöyle Müslümanca bir hayat yaşarsanız gözlerin görmediği, kulakların duymadığı bir cennet nimeti sizi bekliyor diye ben sürekli bu ve benzeri ayetlerimle kullarımı korkutuyorum, kullarımı uyarıyorum diyor Rabbimiz.

Ey iman edenler! Allah, gıyabında kendisini tazim edip, haramlardan sakınanları meydana çıkarmak için, sizi av nevinden bir şeyle deneyecek. Ellerinizle yetişebilecek, mızraklarınızda. Kim bundan sonra konulan hududu aşarsa, işte ona gayet acı bir azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine bir ceza vardır. O cezada öldürdüğüne benzer bir hayvan olup, öldürülenin emsali olduğuna, içinizden iki adil kişinin karar vermesi gerekir. Ceza, Kâbe'ye ulaşıp orada kesilecek bir kurbanlıktır. Yahut fakirleri doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmak şeklinde bir kefarettir. Ta ki işlediğinin vebalini tatsın. Allah daha önce işlenen bu tür fiilleri affetti. Fakat kim dönüp tekrar böyle yaparsa, Allah ondan onun intikamını alır. Zira Allah azizdir, mutlak galiptir ve intikamı vardır.''

Ey ihramlılar! Deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılındı ki, size ve yolculara bir rızık vesilesi olsun. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Öyleyse, huzurunda varıp toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimiz hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
10: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Bir dakikalık fetva.
4: Mümeyyiz olan çocuk Şafii mezhebine göre farz veya nafile namazlarda imam olabilir. Rivayet edildiğine göre Amr bin Selim'e 7 veya 6 yaşındayken Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında kavmine imamlık yapmış. Ne sahabe ne de bulunduğu kavmi bu duruma itiraz etmiştir. Bununla birlikte çocuğun imamlığı fakihler arasında ittifakla benimsenen bir görüş olmadığı için daha az layık olsa dahi büyüğün öne geçmesi şafilere göre daha evladır. Hanefi mezhebinde teravih gibi nafile namazlarda çocuğun imam olmasıyla ilgili farklı görüşler bulunsa da racih olan farz namazlarda olduğu gibi nafilelerde de çocuğun imam olmaması gerektiğidir.

Ölüm sana gelmek ise öleyim. Fani dünyada sensin tek dileğim. İste bu canımı sana vereyim. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandık sana gönül sultanı.

Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi ve Resul olarak Muhammed Aleyhisselam'dan razı oldum.''

ağır azap. Bir isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

İlim denizinden damla damla. Dünya amel etme, ahiret karşılık alma mekanıdır. Kim dünyada amel etmezse ahirette pişman olur. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
2: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Yedinci cüzün dördüncü hizbini dinleyeceksiniz.

0: Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, "Ne, sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, halkını da besbelli bir sapıklık içinde görüyorum," demişti.
1: وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ
0: Biz İbrahim'e, şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi, imanında yakine, kesinliğe ulaşması için, göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da öylece gösteriyorduk.

Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre Rabbim budur dedi. Yıldız sönünce de ben öyle sönüp batanları Tanrı diye sevmem dedi.

0: Sonra ayı, dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce, iddianıza göre, Rabbim budur, dedi. Sonra o da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, mutlaka sapmışlardan olurdum, dedi.
1: فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ

Daha sonra güneşi doğarken görünce, iddianıza göre, Rabbim herhalde budur, bu hepsinden daha büyük. Batıp kaybolunca da, ey halkım, ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim.

Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Rabbül Alemine yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim, dedi.

Halkı kendisiyle tartışmaya girişti. O dedi ki, Allah bana doğru yolu göstermişken, siz hala benimle onun hakkında tartışıyor musunuz? Sizin ona ortak saydığınız şeylerden ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize gelip ders almayacak mısınız?

0: Hem siz Allah'ın size tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak saymaktan korkmuyorsunuz da nasıl ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, bu iki taraftan hangisi korkudan emin olmakta haklıdır?
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
0: İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır.
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
0: İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerdi. Dilediğimiz kimselerin derecelerini kat kat yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve O her şeyi hakkıyla bilir.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ

0: Biz ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik ve her birini nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz.
1: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين.
0: Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı da nübüvvete erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı.
1: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلًا فضلنا على العالمين.
0: İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık.

0: Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de aynı şekilde etraflarındaki insanlara üstün kıldık. Onları seçtik. Onları doğru yola götürdük.
1: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte bu yol, Allah'ın hidayet yoludur ki, kullarından dilediğini O'na götürür. Eğer onlar Allah'a ortak tanısalardı, bütün yaptıkları, elde ettikleri bütün kazançları heder olup gitmişti.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet, hükümranlık ve nübüvvet verdiğimiz şahsiyetlerdir. Şimdi o müşrikler bu nübüvveti inkâr ederlerse, biz nübüvveti inkâr etmeyip ona sahip çıkan bir topluluk görevlendiririz.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ
0: İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Sen de onların yolundan yürü ve de ki, ben risaleti tebliğden dolayı sizden bir ücret beklemiyorum. O bütün milletler için bir öğütten, irşattan ibarettir.
1: وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ

Bazı Yahudiler de Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir dediler. Sen onlara de ki, peki Musa'nın insanlara bir nur ve rehber olmak üzere getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup işinize geleni gösterdiğiniz fakat çoğunu gizlediğiniz ve sizin de babalarınızın da bilmediğiniz birçok şeyleri sayesinde öğrendiğiniz o kitabı kim indirdi? Ey Resulüm, sen Allah indirdi de. Sonra bırak, daldıkları batıllarında oynaya dursunlar.

İşte bu da bir feyiz kaynağı ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak, bir de hem ana kenti,

0: أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: Allah adına yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyolundu diyenden, bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indiririm diye iddia edenden daha zalim kimse olabilir mi? Ölümün şiddetleri içinde kıvranırken, ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine, haydi, derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin. Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz. Ve çünkü kibirlenerek onun ayetlerinden yüz çeviriyordunuz diye haykırdıkları sırada, sen o zalimlerin halini bir görsen.
0: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

0: Kıyamet günü de Hak Teâlâ şöyle buyuracaktır. İşte siz, ilk yarattığımızda olduğunuz gibi çırılçıplak, teker teker huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz mallarınızı da çok gerilerde bıraktınız. Hani siz dünyadayken Allah'a şerik olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanında görmüyoruz. Gördünüz ya, aranızdaki bağlar bir bir koptu ve ortak olduklarını iddia edip güvendiklerinizin hepsi sizden uzaklaştı.
1: اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Taneleri ve çekirdekleri çatlayıp yararak, her şeyi gelişme yoluna koyan Allah'tır. Ölüden diriyi O çıkarır. Diriden ölüyü çıkaran da O'dur. İşte gerçek ilah bunları yapandır. Artık nasıl oluyor da Hak'tan uzaklaştırılıyorsunuz?

0: Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve ayı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar aziz ve alim, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Karanın ve denizin karanlıkları içinde size yıldızlardan yararlanıp yol bulma imkanı veren O'dur. Gerçekten bilmek, öğrenmek isteyen kimseler için ayetlerimizi açıkça bildirdik.

Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz ayetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik. Gökten su indiren O'dur. Sonra biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine bir ilk meyve verdiğinde, bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın. Elbette bütün bunlarda iman edecekler için alınacak birçok dersler vardır.

0: بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ.
1: Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka O'na bir takım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O, müşriklerin kendisine isnat ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir.
0: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki, kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki, her şey O'nun mahlukudur. Ve O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahip olan yüce zattır. Ondan başka tanrı yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde yalnız O'na ibadet edin. Her şeyin yönetimi O'nun elindedir.
1: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
0: Gözler O'na erişemez. O'nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan Latif ve Habir O'dur.
1: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ
0: Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir. Sen de ki, ben sizin üzerinizde bekçi değilim.
1: وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: İşte biz, ayetleri iyice anlayıp kavramaları için, farklı üsluplarla türlü türlü beyan ederiz. Biliyoruz ki onlar neticede, sen ders almışsın diyeceklerdir. Ayetleri böyle türlü türlü açıklamamız, bilmek isteyen kimselere Kur'an'ı iyice beyan etmek içindir.

0: Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa ona tabi ol. Ondan başka tanrı yoktur. Onun için sen de müşriklerden uzak dur.
1: وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ.
0: Eğer Allah dileseydi, onlar müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin.

Onların Allah'tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakaret etmesinler. Böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız O'na olacak ve O da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir.

Kendilerine bambaşka bir mucize geldiği takdirde, mutlaka ona inanacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır. O istedikleri mucize geldiği zaman, onların yine de iman etmeyeceklerinin siz farkında değil misiniz?

0: Onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. İlkin ona inanmadıkları gibi, o mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar. Ve onları taşkınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakırız.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Yedinci cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Namlunun hışmına tutsak olmuştu gözler. Göklerde esaretin hüznü vardı. Utancın gözyaşları gibiydi yağmur. Yorgun tarih kanlara bulanmış tertemiz bedenleri sayarken Burak bir çöl rüzgarının senfonisinde. Çaresizliğin feryatlarını duyar gibiydi. Oysa suskunluk gözyaşlarıyla kutsanmış mazlum öfkesinin fırtınalarını gizliyordu. Elveda, elveda hüzün, şerefli bir direniştir ufukta gülen. Kaybol, kaybol ihanetin kancık iklimi. Şimdi özlem en delişmen çığlığıyla hücum ediyor gözlerimize. Ve bir yürek büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskov'un. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil, Kafkasya'nın korkusuz arslanı, yiğit imam, senin özgürlük çağrına lebbeyk dedi dört bir yanda yiğitler, lebbeyk dedi bir cevher. Kavga yürek ister ey cevher, sevda ister delicesine, İman ister. Ey cevher, özgürlüğe adanmış güzel mücahit, bil ki senin de sanınla büyüyecek çocuklar. Şehadetin direniş tohumları serpecek dört bir yanına dünyanın. Bil ki toprak bir coşkun cezbenin gülümseyişinde sana selam duruyor. Selam olsun. Selam olsun sana ve tüm şehitlere.

0: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
1: Ensardan Ebu Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.

ne uzun ne kısa, kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın, bir kaçı beyaz. Mübarek vücudun serin kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az, dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci, kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci, açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş, yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş, bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş. Sonra ülfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf da yok sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.

Hazreti Osman şöyle demiştir: en fazla yitip giden şeyler 10 tanedir. Kendisine soru sorulmayan alim, gereği yerine getirilmeyen bilgi, kabul edilmeyen doğru düşünce ve görüş, kullanılmayan silah, içinde namaz kılınmayan cami, okunmayan Kur'an-ı Kerim, Allah için karşılıksız harcanmayan mal, binilmeyen binek, dünya hayatına aşkla bağlananın dar ağacındaki zühd bilgisi, içinde ahiret hayatı için azık hazırlanmayan uzun ömür.

0: çalacağım.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Kale Camii, diğer adıyla Hazreti Süleyman Naziriye Camii. Hazreti Süleyman Camii, Nisaoğlu Ebu'l-Kasım tarafından 1155-1169 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami bitişiğinde Osmanlılar döneminde yapılan Halid bin Velid'in oğlu Süleyman ile şehit düşen diğer sahabelerin yattığı meşhed bulunmaktadır. Diyarbakır'ın fethi sırasında şehit olan Halid bin Velid'in oğlu Süleyman dahil 27 sahabe bu bölgede, 13 sahabe ise surların farklı bir yerinde şehit oldu. Yaralanan Sultan Sasan'ın da 6 ay sonra şehit olmasıyla birlikte bölgeye toplanan 41 sahabe defnedildi. Diyarbakır'da mezar yerleri kesin olarak bilinen 30 sahabenin 27'sinin kabri bu camidedir. 27 şehit sahabenin kabirleri Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akınına uğramaktadır.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: Allah Kâbe'yi, o hürmete layık mabedi, insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi kılmıştır. O hürmetli ayı da Kâbe'ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da. Bütün bunlar Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah'ın her şeyi bildiğini sizin de bilip anlamanız içindir.
1: اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ